0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: is holy, is holy.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıtım.
3: Radio Lights.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtım.
2: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Gençler, hep genç kalacak olanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Efendim, hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak daha mutlu, daha başarılı ve daha huzur içinde olabileceğimizi anlatmaya çalışan, aslında başka bir dünyanın kapılarını açabileceğimizi anlatmaya çalışan bir programdasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz çok eğlenceli. Evet. Geçen konularda böyle bayağı derin kişisel gelişim konularına, Maslow piramitlerine kadar böyle sosyolojilere falan daldık. Bugün daha keyifli bir şeyden bahsedeceğiz. Nedir bugünkü konumuz Gamze'cim?
1: Bugünkü konumuz renkler.
0: Gamze'nin görsel sanatlar öğretmeni ve ressam olmasının verdiği yetkiyle yapıyoruz bugünkü konuyu.
1: Olabildiği kadar.
0: Ben normalde gösterge bilim dersleri aldım ve gösterge bilim seminerlerinde sunumlar yapmıştım vesaire. Bu benim hobim, yani her şey bir iletişim aracı olarak gördüğümüz için renklerin bize verdiği gizli mesajları vesaire böyle çok seviyorum. O yüzden böyle bir konu aldık. Gamze de biliyorsunuz yüksek lisans mezunu plastik sanatlardan. Renklere oldukça baya hakim birisi. Bugün bu konu hakkında konuşacağız. Şimdi Gamzuşumuz bir giriş yapsın.
1: Evet, hayatımızın her alanında renklerin biz farkında olmadan tercihlerimizde büyük bir rol oynadığının farkındayızdır. Bu bilgiler tabii ki ürünlerin pazarlanmasında, reklamlarda, algı yaratmada ve hatta algıyı manipüle etmede kullanılabiliyor. Bugün renklerin bizde oluşturduğu genel izlenimlere bakacağız. Üstüne böyle detaylı güzel bir şekilde konuşacağız. Elimizden geldiğince.
0: Gamze renkler konusunda çok başarılı. Önce bir hikayesini anlatmak istiyorum. Utandırayım Gamze'yi biraz. Üniversitedeyken sanırım, evet. Normalde yağlı boya yaparken gidilip tabii ten rengi ayrıca satın alınabilen bir şey. Ama Gamze böyle yapmazdı. Gamze'de hep ana renkler olurdu. Onları karıştırarak bütün renkleri bulmayı kendi seviyordu. Yani renk oluşturmayı seviyor. Dolayısıyla arkadaşları da gelip Gamze'ye ten rengim bitti, bana bir ten rengi yapar mısın diye Gamze'yi çağırıyorlardı. Gamze böyle renk bulucusu gibi.
1: Güzel bir hikaye.
0: Gidip de renkleri karıştırıp renk buluyordu.
1: Evet.
0: Her şeyin içindeki frekansı, rengi görebiliyor. O yüzden gerçekten çok güzel bir yetenek. Küçükken hatırlıyorum, kuzenimle oturmuştuk. Önümüzde guaj boyalar vardı. Ve deniz kabukları vardı. O temel guaj boya renklerini kullanarak şey yapmaya başlamıştık böyle, mesela nil yeşili yapabilir miyiz? Hadi nil yeşili yapmaya çalışalım falan gibi öyle bir etkinlik yapmıştık. Çok eğlenceliydi gerçekten. Bu arada tabii yapabildik nil yeşilini. İçine biraz daha sarı, biraz daha diye yaptık yani. Başarmıştık. Gerçekten bugün Gamze'ye soracak bir sürü sorum var. Önünde de o kadar...
1: Benim de öyle.
0: Yani not da yok. Ama ben cevap verebileceğine inanıyorum. Gamze, bize önce bir böyle sanat eğitimini anlatır mısın? Nelerden mezundun sen?
1: Öncelikle bir devlet okulundan, güzel sanatlar bölümünün plastik sanatlar bölümünden, resim ana sanat dalından mezun oldum. Sonrasında çalışmaya başladım öğretmen olarak ve o süreçte pedagojik formasyon aldım ve bunun yeterli olmayacağını düşündüm. Çünkü sadece kısa süreli bir pedagojik formasyon eğitimi sanatı anlatmak için çok yeterli olmadığı hissiyatı verdi bana. Psikolojik rehber danışman, öğretmen arkadaşımdan çok güzel bir eğitim olduğunu öğrendim. Bu da o dönemlerde, yaşımı da belli etmiş oluyor bu arada, o dönemlerde çok ünlü olmayan bir eğitim.
0: Evet, şimdi gerçekten evet, çok popüler.
1: Şu anda inanılmaz derecede
0: online
1: popüler.
0: Online bile var. Online nasıl yapıyorlar böyle bir şey bilmiyorum,
1: evet,
0: ama.
1: Online olarak bence olması çok sağlıklı olan bir şey değil. Yüz yüze daha samimi olan bir şey olduğu için
0: nedir,
1: daha gerekli
0: nedir
1: olduğunu düşünüyorum. Evet, çok sürpriz bir şey oldu bu. Sanatla terapi eğitiminin resim modülünü, eğitimini aldım.
0: Evet, bir de yüksek lisansın var.
1: O süreçte bunu tamamladıktan sonrasında da resim modülünü tamamladıktan sonra lisansımın yeterli olmadığını düşündüm. Ve yüksek lisans eğitimimi de plastik sanatlar üzerinden resim ana sanat dalından mezun oldum.
0: Peki tezin ne üzerineydi, mezuniyet tezin?
1: Tezim sanatta, portrelerde, portrelerin çözümlenmesi, aynı zamanda çevresel faktörler, kişisel faktörler üzerine bir tez yazdım.
0: Evet. Portre sanatını neler etkiliyor gibi,
1: evet,
0: bir şey herhalde anladığım kadarıyla.
1: Sanatçıların portrelere uyguladıkları etkileri nelerdir diye.
0: Şimdi bir ressamla beraber yaşadığınız zaman maruz kaldığınız şeyleri anlatayım ben size. Bir, tiner kokusu. Çünkü daha sonra başka bir şey kullanmaya başladı da neydi o ikinci kullandığın kokusuz olanı?
1: Terebentin.
0: Onun öncesinde böyle o boya tabii çözülsün diye sürekli bir tiner, yani kapıyı camı falan açıyorsunuz ama hani böyle evi boyatırsınız da o bir boya kokar ya, öyle bir koku, daha ağır bir koku. Bir de hafiften insanı uyuşturuyor, böyle boş boş birbirimize bakın. Yani benim yanımda resim yapmasına bayılıyorum. Gamze özellikle kara kalem çok seviyor. Başka evet. hart onu böyle, onun sesini çok seviyordum. Duralite alır koyar, onların şeylerini artık ben de hani alet edevatlara ben de hakim oldum evet. onun sayesinde. İşte getirir, al bak bu Delacroix'nin bilmem ne, ben bu ne kadar karanlık bir şey, korktum ben bundan diye. Yani onun sayesinde ben de sanat tarihine gerçekten hakim olabildim biraz.
1: Evet.
0: Sonra da zaten karşılaştırmalı edebiyat okuduğum için hı-hı. resim edebiyat dersi de almak durumunda kaldım. Hı-hı. Orada da Gamze de benim derslerime de geldi. Son derece eğlenceliydi. Hı-hı. Renkler sadece sanat için değil. Tabii evet. gelelim konumuza. Hı-hı. Renkler neticede normalde günümüzün her alanında var. Ne giyeceğimize karar veriyoruz, renkler. Ne hı-hı. satın alacağımıza karar veriyoruz, o da renkler.
1: Evet.
0: Ve nerede ne giyeceğimizi belirleyen şeyler de renkler. Sunum hazırlıyoruz, renkler. Her şeyde renk var. Hani böyle yarışmalar var, yemek yarışmaları falan. Aslında tabağı, sunumu nasıl yaptıkları, hı-hı. nasıl hazırladıklarında bile yine renk bilgisi aslında önemli.
1: Evet,
0: kısa bir ara kesinlikle. Verelim, sonra renkler hakkında konuşmaya başlayalım.
1: Evet. Bu arada, lütfen yorumlarınızı, sorularınızı bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Umarım hala bizlesinizdir. Aramıza yeni katılanlar için de hoş geldiniz diyoruz. Başka bir dünya adı altında bir kişisel gelişim programındasınız. Bugünkü konumuz biraz eğlenceli. Renklerden bahsedeceğiz. Renkler hayatımıza nasıl etki ediyor? Ve genel temel renk bilgisi dersi alıyoruz şu anda Gamze öğretmenimizden. Hocam.
1: Hı hı.
0: Efendim, ana renkler nedir?
1: Ana renkler mavi, kırmızı ve sarı.
0: Ay evet, çok güzel. Peki normalde sadece bu renkler var ve biz öbürlerini karıştırarak mı yapıyoruz bunları?
1: Evet.
0: Mesela sarı ile kırmızıyı karıştırdım.
1: Turuncu elde ediyoruz.
0: Peki mavi ile kırmızıyı karıştırdım.
1: Mor elde ediyoruz.
0: Ha. Peki mavi ile sarıyı?
1: Yeşil elde ediyoruz.
0: Bunların hepsini karıştırsam ne oluyor?
1: Böyle bulanık bir kahverengi tonlarında bir renk elde ediyorsunuz.
0: Evet. Hep tabii küçükken bunların denerdik. Hepsini karıştırınca ne olacak diye.
1: Evet. Ya bunların tabii ki kıvamlarına göre de renk tonlarını, değerlerini elde ediyorsunuz. Yani daha fazla mavi koyarsanız daha koyu bir mor elde ediyorsunuz. Daha kırmızı koyarsanız daha açık tonlara doğru ilerlemiş
0: daha
1: oluyor.
0: Daha pembeye doğru gidiyor.
1: Pembeye doğru, aynen.
0: Peki, sıkça sorulan sorular. Siyah bir renk midir?
1: Hayır. Işığın olmadığı bir alandır siyah.
0: Beyaz?
1: Beyaz da ışıktır.
0: Peki gri? Gri ne oluyor?
1: Yani ara bir onların arasında oluşan bir
0: ışık tonu.
1: Işık tonu diyebiliriz. Evet.
0: Peki en sevdiğin renk ne?
1: Mavi. Maviyi çok seviyorum. Yani bütün renkleri çok seviyorum ama mavi nedense böyle ben de bir denizi çok seviyorum. Gökyüzünü çok seviyorum. Belki ondan kaynaklı bir şey olabilir. Etkisi olabilir. Ama diğer renkleri de çok seviyorum. Turuncuyu çok seviyorum. İşte yeşilin tonlarını, bazı tonlarını çok seviyorum.
0: Hı hı.
1: Gibi.
0: Şimdi
1: sen bu arada hangilerini seviyorsun?
0: Ben pembe seviyorum. Bana dediler ki küçükken büyüyünce mor geçer. Geçmedi. Yani küçükken diyordum işte pembe ev istiyorum ya da pembe araba istiyorum falan. Tamam, pembe ev, pembe araba olmadı tabii de. Ama yani genelde mesela deseler ki bundan sonra sadece tek bir renkle yaşayacaksın. Ne renk olsun? Her gün pembe giyebilirim. Hiç sorun değil.
1: Ben nedenini söyledim. Sence neden peki?
0: Heh, işte tamam. Çok güzel. Şimdi konu şu ki zaten normalde bir araştırma yapılıyor. Ve sevdiğimiz renkler aslında bizde o renkteki şeylerin ne çağrıştırdığıyla alakalı. Yani sen mavi seviyorsun çünkü dedin ya hani gökyüzü çünkü mavi.
1: Evet.
0: Çünkü gökyüzü sende sonsuzluk ya da bir sakinlik bir şey çağrıştırıyor.
1: Evet.
0: Ya da deniz. Deniz de yine ya sonsuzluk ya ne bileyim belki yaz mevsimini senin için rahatladığın bir şeyi herhalde çağrıştırıyor. O yüzden pembe de bende daha böyle saf, daha naif, daha mutlu, yumuşak ve pamuk şeker gibi mesela şeyler çağrıştırıyor. Yani hayatın daha tatlı yanını aslında çağrıştırıyor bana. Bunun normalde benim kadınlar pembe sever, erkekler mavi sever, bununla hiç alakası yok. Öyle bir zaten ayrım yok. Ayrıca zaten ilk başında sanat tarihinde anlatılıyor bu tam tersi olarak Avrupa'da tasarlanmış. Yani erkeklerin pembe giymesi, kadınların mavi giymesi gibi tasarlanmış. Çünkü pembe biraz daha mora yakın, mor da kraliyet rengi. Yani ama sonradan nasıl olduysa dönmüş. Bir tane video vardı kız çocuğu. Niye diyor kızlara yaptığınız her şeyi pembe yapıyorsunuz diyor. Ben başka renk sevemez miyim diyor. Çok mantıklı, doğru. Renklerin dayatılmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Peki, bir şey daha soracağım. Dur, daha çok soru soracağım sana. Sıcak renkler nedir?
1: Sıcak renkler nelerdir? Kırmızı, turuncu ve sarı tonları. Yani pembe de biraz giriyor ama mora yakın, çok fazla yakın olduğu zaman soğuk tonlarına gitmiş oluyor.
0: Pembenin sıcak pembe, soğuk pembe diye adları var zaten.
1: Evet.
0: Sıcak pembe daha içine sarı katılarak yapılıyor. Daha canlı. Yani çok alt şeylerinde daha sarı var. Zaten mesela böyle bilgisayar kullanıyorsanız hani ne bileyim
1: o renk
0: böyle kelime işlemcilerde içerisinde falan da renk skalasının içinde altında yazar. Kaç oranda ne olduğu. Yani
1: evet,
0: sarı şu kadar oranda var, kırmızı şu kadar oranda var içinde diye. O yüzden daha sıcak pembelere gittiğinizde o sarı oranının arttığını görürsünüz.
1: Evet.
0: Normalde.
1: Kesinlikle öyle.
0: Soğuk renkler ne?
1: Soğuk renklerde mavi, mor ve yeşil tonları.
0: Mavi, mor, yeşil.
1: Evet.
0: Morda ama kırmızı var. Kırmızı sıcak renk. Mor niye soğuk renk?
1: O şekilde kabul ediliyor. Yani çünkü mavi oranı daha fazla morda.
0: Mavisi daha baskın
1: evet,
0: olduğu zaman.
1: Yani dediğim gibi işte içinde daha pembeye yakınlaşmaya başladığı zaman zaten sıcak tona doğru gitmiş oluyor.
0: Sıcak mor gibi olmaya başlıyor.
1: Aha, evet.
0: Tamam. Peki soğuk sarı diye bir şey duydum geçenlerde. Soğuk sarı mümkün müdür sence?
1: Soğuk sarı mümkün müdür? Yeşile kaçan bir sarı var. Yeşil tonuna doğru kaçan bir sarı var. O olabilir belki, evet.
0: Yani diğer sarılardan daha soğuk olan
1: yani
0: bir sarı.
1: Yani birazcık daha içinde yeşil tonunu barındırdığı için belki o yüzden soğuk sarı olarak nitelendirilebilir.
0: Peki. Evet. Çok güzel. Gerçekten. O zaman yine senin çılgın soruların vardır
1: evet.
0: Kesin.
1: Görsel sanatlar derslerinde, ya bu gelen soruları da tabii böyle değerlendiriyoruz. Görsel sanatlar derslerinde renk bilgisi genelde nasıl öğretiliyor? Ya ben kendi adıma doğadan örnekler vermeyi çok seviyordum. Küçük çocuklar için özellikle anaokulu grubu için. O zaman daha zihinde kalıcı olmuş oluyor. İşte hayvanların renkleri, doğadaki işte çiçeklerin renkleri olabilir. Görsel olarak da göstererek. Bu şekilde.
0: Renkleri kaç yaşında ayırt edebiliyor insanlar? Ben 2 yaşında
1: sanırım
0: edebiliyordum.
1: Sanırım 2.
0: Yani bazıları herhalde biraz daha geç ayırt edebiliyormuş. Ya da daha erken olan var mı bilmiyorum ama normalde yani. Tabii anaokul çocuklarından bekleniyor bu kırmızı kıvırmızı kavramını öğrenmesi. Yani bir kavram olarak kırmızıyı öğreniyorsunuz çünkü.
1: Evet.
0: Ve renklerin adını kavram olarak öğrenmediğinizde çok ilginç bir şey oluyor. Bir gün pazardaydık ve mor bir kemer istiyordum. Bir satıcı vardı orada, ona da mor bir kemer istediğimi söyledim. Bana kahverengiyi gösterdi. Çünkü onun kafasında mor kavramı yok. Yani ne kadar ilginç bir şey. Aynı şeyi aslında Çin'le alakalı geçenlerde ne için konuşuyorduk bunu? Çin'de yeşil de mavi rengi için söylenen kelime aynı.
1: Evet.
0: Yani yeşil mavinin tonu ya da ikisi birbirinin tonu olarak algılanıyor. Dolayısıyla onlarda mesela ayrı bir yeşil kavramı yok. Ne kadar enteresan. Kafamızdaki dil merkezi normalde renk algımızı da birazcık yönetiyor aslında. O zaman kısa bir ara verelim.
1: Ara verelim.
0: Sonra daha ciddi renk konularıyla karşınızdayız.
1: Evet, bu arada bize yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: resim dersiydi yani, evet.
1: Bizim zamanımızda resim iş diye bir ders vardı. Ben hatırlıyorum, patates baskısı yapıyorduk. Hı-hı. İp baskısı yapıyorduk.
0: Evet, yine gerçi ufak düzeyde onları da yapıyormuşuz.
1: Bir de resim iş denen, normalde iş olan kısmında mesela uçurtma falan yapıyorduk. Hı-hı. Ama bunun sanatla bir alakası var mı? Çok süslersen olur gerçi. Kişiselleştirilebilir neticede. Evet.
0: Evet.
1: Geçelim sorularımıza.
0: Geçelim. Gösterge bilimsel açıdan renklerin anlamlarını birazcık belki konuşabiliriz.
1: Önce gösterge bilimin ne olduğunu söyleyeyim
0: evet,
1: mi?
0: Evet, aynen. Önce bence bir onu bir açıklasam. Ondan sonra devam edelim.
1: Şimdi gösterge bilime göre her şey birer göstergedir. Yani bir şeyi gösterirler. Ve her şey bir iletişim zincirinin parçası. Yani sürekli olarak bir gönderen, iletiyi gönderen, bir gönderi, bir de alıcı var. Mesela yani ben normalde size kırmızı bir şey gönderdiğimde, gösterdiğimde o ne bileyim kırmızı kalp. Kırmızı kalbi gösterdim, ben gönderiyorum. Benim iletim kırmızı bir kalp. Sizin ondan anladığınız şey bu bir kırmızı kalptir değil, bu beni seviyor. İşte gösterge bilim normalde kabullendiğimiz semboller ya da göstergelerin nasıl işlediğini normalde anlatıyor. Biz ne bileyim kırmızı bir şey, mesela diyelim ki bir dondurma var, sarı var aynısından, kırmızı var, mavi var. Şimdi mavi olanın daha fresh olduğunu düşünürsünüz otomatik olarak. Kırmızı olan muhtemelen ya böğürtlendidir ya çileklidir gibi bir şey düşünürsünüz. Sarı olan herhalde ya muzlu mu, bu neyliymiş, ballı mı, karamelli mi gibi bir şey düşünürsünüz. Hı-hı. Doğal olarak, otomatik olarak onun ne olduğunu beyniniz eşleştiriyor. Gösterge bilim işte budur. Bir rengin sizde uyandırdığı çağrışımı kullanarak sizi yönlendirebilirler. Ve bütün renklerin birer anlamı var. Biz tabii bunları neyde kullanıyoruz? Böyle bir sorun var mıydı normalde? Hı-hı. Ben yine de cevaplamak istiyorum. Bana.
0: Evet.
1: Neden kullanıyoruz bunları? Tabii bir, ki. Mesela sunum hazırlıyorsunuz. O sunumun hem ilgi çekici olması lazım ama hem de gözü yormaması lazım. Ve mesela bazı, şimdi bahsedeceğiz bu şeylerde, bazı renklerin bazı yerlerde kullanılmaması gerekiyor. Bazılarının da bazı durumlarda kesinlikle kullanılması gerekiyor.
0: Evet.
1: Çünkü sizde belirli hissiyatlar uyandırıyor. Hı-hı. Yani sizde değil, hedef kitlede belirli bir hissiyatı oluşturmak için o şeyin rengini, ambalajın rengini, sunumun rengini, kendi kıyafetinizin rengini vesaire değiştiriyorsunuz. Hı hı. Yani bunlar da gayet bilinçli olarak iş görüşmesine giderken bilmem ne de portfolyonuzda falan kullanılıyor. Gelelim Gamzoş bize renklerin anlamlarını anlatsın. Hı hı. Buyurunuz efendim.
0: Kırmızıdan başlayabiliriz belki. Hı hı. Kırmızı canlı, dinamik ve heyecanlı bir his yaratıyormuş. Hı hı. Dikkat çekici ve güçlü bir renk.
1: Aşk olsun, muş mu yani, yaratmıyor mu normalde?
0: Ya yaratıyor, evet aynen. Ama şöyle bir şey var, şey yapacağım tabii ki. Genellikle aşk, tutku ve enerjiyle ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da öfke ve tehlike gibi negatif duyguları da çağrıştırabiliyor. Çok ilginç değil mi?
1: Evet, bu gerçekten... O yüzden... Biraz tehlikeli bir şey. O yüzden diyoruz ki mesela aslında sunumlarda, hı hı, özellikle de eğer gençlere sunum yapacaksanız kırmızı kullanmayın.
0: Evet. Bence genel olarak da yani zaten eğitim açısından evet. Kesinlikle.
1: Zaten geçen yani şöyle de bakarsak eğer dur işaretleri, hayır işaretleri hep kırmızı.
0: Hepsi kırmızı. Evet.
1: Yani bizim beynimizde de bir dur, bir hayır şeylerinin ya da kırmızı ışığın, hı hı, dur anlamına gelmesi... Normalde bizim beynimizde biraz olumsuz da bir şey. Hı hı. Öfke içermesinin sebebinin psikologlar frekansından dolayı bir şeyleri tetiklediğini, beyindeki bir şeyleri tetiklediğini söylüyor. Sonuçta renk, ışık da sadece foton olan bir şey değil. Aynı zamanda yani sadece parçacık değil, hem parçacık doğasına sahip hem de frekans doğasına sahip. Hı hı. Dolayısıyla bazı frekansları var. Bu frekansı da beynimiz işlerken gördükten sonra belirli şeyler algılıyor. Yani o frekansın bizim beynimizde, hı-hı, o nöron bağlantılarında bir anlamı var. Hı-hı. Dolayısıyla kırmızı gördüğümüzde sinirlenebiliriz. Bir şekilde bir enerji yüksekliği ama aşırı yüksekliği barındırıyor. Hı-hı. Ama bu şunun içinde kullanılıyor. Bu öfke olabilir, aşırı enerjiklik olabilir, olumlu, olumsuz her şekilde kullanılabiliyor. Hı hı. Onu bırakın, doymama hissi.

0: de uyandırabiliyor.
1: Evet, o yüzden bazı yemek markalarında da kırmızıyı görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Bunu yani, belki biraz tetiklemek için kullanılan bir yöntem.
0: Tabii ki
1: yani.
0: Bu öyle düşündüğünüz gibi sadece bunlar patates, bu da ketçap değil yani.
1: Her şeyin bir sebebi
0: var. Evet, her şeyin bir sebebi var. Kesinlikle. Zaten diğer yemek şirketlerinde de genelde kırmızı çok yaygın olarak kullanılıyor. Hı-hı. Yani sadece domates sosundan değil, bu kadar masumane düşünmeyelim. Doymamayı, evet, o böyle onun lezzetli olduğu hissini uyandıran bir şey.
1: Evet.
0: Kırmızı. Evet. Seviyor musun sen kırmızı?
1: Severim ama çok kullanmam. Çok nadir zamanlarda giydiğimi şu anda fark ettim.
0: Evet.
1: Ama severim. Güzel bir renk yani.
0: Giyim konusunda da insanı normalde olduğundan daha olgun göster diye söyleniyor. Hı-hı. Belki ne bileyim hani böyle kırmızı gece tuvaletleri falan gibi çok ağır kıyafetler giyileceği zaman herhalde tercih ediliyor. Normalde tabii hani ona bakarsanız eğer, ben yılbaşında falan gayet kurabiye desenli kırmızı kazağımla dolaşıyorum, ayrı mesele. Yani çok şirin olarak gerçekten kullanılabiliyor. Benim kırmızı kıyafetlerim var ama normalde çok desem ki evimi kıpkırmızı yapacağım, gerçekten gözü yoracak bir şey olur.
1: Evet.
0: O zaman kısa bir ara verelim.
1: Verelim.
0: Ondan sonra diğer renklerle devam edelim.
1: Tamamdır. Bu arada lütfen yorumlarınızı, sorularınızı bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Bugün evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Sizlere renkleri nasıl doğru kullanabileceğimizi bahsediyoruz. Böyle renklerin doğasından birazcık söz ettik. İşte sıcak renkler, soğuk renkler, ışık vesaire. En son şimdi renklerin gösterge bilimsel olarak bize ne anlattığından bahsediyorduk. Evet. Dedi ki kırmızı. Kırmızı aslında birazcık da doyumsuzluğu, biraz öfkeyi. Bazen biraz tamam fazla enerji ama her şeyin biraz aşırı uçlarını zannedersem bize anlatıyor. Ben kırmızıyı severim. Ben kırmızıyı severim ama hani...
1: Sıcak renkleri seviyorsun.
0: Şöyle düşünün. Sevgiyi iki renkle anlatabiliyorsunuz. Kırmızıyla da sevgiyi anlatabiliyoruz. Pembeyle de. Her zaman sanki pembeyle anlatınca daha masumane kalıyor.
1: Evet.
0: Kırmızı biraz daha böyle aşırıya daha yatkın. İlginç ama yine de kırmızıyı seviyoruz tabii ki. Sonuçta ana renktir yani. Başımızın tacı. Bir sonraki rengimiz nedir?
1: Sonra mavi diyebiliriz belki.
0: Yani Gamze'nin en sevdiği. Buyurun efendim, nedenmiş
1: ana renklerle
0: acaba?
1: Renklerle devam edersek. Sakin ve huzurlu bir his yaratır. Genellikle güven, sadakat, bilgelikle ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da üzüntü ve depresyon gibi duyguları da çağrıştırabiliyor. Böyle bir soğuk bir ton olduğu için aynı zamanda belki bu yüzden de böyle depresyon duygularını da biraz insanda çağrıştırabiliyor.
0: Evet, hepsinin aslında olumlu algılanma şekli var, olumsuz algılanma şekli var, enteresan.
1: Evet.
0: Sakinlik, dinginlik veriyor. Bir boya firması bir araştırma yapıyor ve bu araştırmada bütün çocukların en sevdiği rengi bulmaya çalışıyorlar ve böyle çok sayıda binlerce çocuk yani ve bu bütün ülkelerde yapılıyor. Onun şeylerini de yayınlıyorlar, grafiklerini, hangi ülkede hangi renk daha çok seviliyor diye. Ve şöyle bir şey çıkıyor, açık ara farkla en çok sevilen hani ilk 10 rengin içinde 7 tanesi falan mavi tonu. Mavinin farklı farklı tonları. Ve en çok sevilen de genel olarak böyle gök mavisi gibi, hani çok tatlı bir mavi var ya, cam göbeğine yakın.
1: Evet.
0: Öyle bir mavi seçilmiş.
1: Evet. Derinlik hissi belki de. Ben en azından kendim için düşünüyorum.
0: Evet.
1: Derinlik hissi verdiği için de belki huzur hissi veriyor.
0: Aynen
1: o yüzden...
0: öyle. İşte orada başta anlattığım şeyle, çünkü gökyüzüyle ve denizle bağdaştırıyoruz.
1: Derinliğe ihtiyacımız var demek ki. Gökyüzü, deniz gibi şeyleri düşündüğümüz zaman
0: yeşil ve mavi gözü tedavi edebilen, hani tırnak içinde tedavi edebilen renkler.
1: Evet.
0: Diyorlar ki yeşile bakmaya ihtiyacımız var.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: O gözün hani lensinin kendini ayarlaması, daha doğrusu irisinin kendini ayarlaması falan meselelerinde yeşile, böyle uzaklara bakan insanların gözlerinin daha az bozulduğuna dair araştırmalar vardı. Zaten de normalde uzun süre böyle denize baksak, gökyüzüne baksak, yeşil böyle uçsuz bucaksız bir çayıra baksak kendimizi normalde olduğumuzdan daha az stresli hissedeceğiz tabii ki de.
1: Evet.
0: Ama tabii biz onun yerine daha böyle bol, belirgin renkleri herhalde daha çok seviyoruz. Belki her yer çok kırmızı oluyor bazen vesaire. Neticede kendi anılarımızla da alakalı. Yani eğer siz alıp da mavi bir odada birine hep kötü davranırsanız o maviyi sevmeyecektir bir süre sonra.
1: Evet.
0: Kişisel olarak
1: kesinlikle.
0: Da tabii ki değişiyor.
1: Ama
0: genelde toplumsal bilinç olarak böyle gökyüzünü çağrıştırdığı için falan mavi çok çok seviliyor. Ben seviyorum ama giyimde kullanmam. Bir şey böyle öğrenmiştim, çok ilginç, bilmiyorum paylaşayım, bir işinize yarar mı bilmiyorum. El bileklerinizde görünen damarların rengine göre sizin sıcak mı soğuk mu renkler giymeniz gerektiğini anlayabiliyorlarmış. Bana söylenen, eğer damarlarınız yeşil ya da mavi görünüyorsa, yani yeşile maviye kaçıyorsa soğuk renklerin size daha çok yakışacağını söylüyorlar. Benimki mor, mor gibi görünüyorsa da sıcak renklerin daha çok yakışacağını düşünüyorlar. O yüzden ben mesela çok mavi giymeyi sevmiyorum.
1: Mutfaklarını da mesela kırmızı yapanlar bir süre sonra belki o konuda
0: daha çok yiyeceğim.
1: Farklı şeyler, evet.
0: Belki daha çok acıktırabilir
1: bile. Yani kilo alma konusunda sıkıntı belki. Ya bilmiyorum, belki etkisi olabilir. Ama bunu tercih edenler de var.
0: Ama şöyle bir hissiyat uyanmıyor mu? Sanki kıpkırmızı bir mutfakta yemek yapınca çok lezzetli olacakmış hissiyatı
1: evet.
0: Uyandırıyor.
1: O açıdan da gerçekten de öyle. Mesela turuncu, şimdi konuşacağız zaten turuncuyu da. Turuncu da mesela çok böyle lezzet ya da böyle sanki yemeklerin o tadını hissettiren de bir şeyi var, tarafı var gibi.
0: Mesela ben de turuncu, daha böyle ne bileyim portakallı kek falan gibi şeyler belki çağrıştırıyor. Hani böyle soslu yemekler, ana yemekler kırmızı olmalı yani. Hı-hı. Tek bir renk seçeceksek. Bilmiyorum artık.
1: Herkeste farklı bir etkisi oluyor.
0: Geçelim gerçekten. Mi turuncuya?
1: Evet, turuncuya geçebiliriz. Canlı, neşeli ve enerjik bir his yaratır. Genellikle sıcaklık, samimiyet ve arkadaşlık ile ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da yaratıcılık, coşku, cesaret gibi duyguları da çağrıştırabiliyor. Ancak geçicilik hissi de barındırıyor.
0: Bu çok enteresan. Turuncu normalde işte biz arkadaş canlısıyız. Şimdi bir şeye mesela bir yerlerde böyle turuncu dekorlar gördüğünüzde, diyelim bir okula girdiniz falan, sınıfta öyle bir şeyler, posterler falan var. Daha samimi geliyor.
1: Evet.
0: Enerjik. Çünkü burası daha gerçekten enerjik, burası daha eğlenebileceğimiz bir yer. Hı-hı. Hani gerçekten insana daha samimi geliyor.
1: Bir de gün batımının rengi ya. O da böyle çok hani bizim izlemeyi, yani en azından ben kendim izlemeyi çok seviyorum. Hı-hı. O yüzden de bana da çok iyi geliyor mesela. Hı-hı. Gerçekten.
0: Gün doğumunun da rengi.
1: Evet evet, gün doğumu ve gün batımının rengi.
0: Ben de o magentayı seviyorum. Magentanın Türkçesi magenta mı, magenta mı?
1: Magenta olarak söyleniyor. Aha. Evet.
0: Magentayı
1: tam
0: çok seviyorum.
1: Tam bir çevirisi şey yok.
0: Yani evet. Turuncu normalde diyorlar ki böyle çok temelli bir, yani kadim, böyle çok eskiden gelen bir şirketiz biz anlamında kullanacaksınız. Turuncu rengi çok kullanmayın diyorlar.
1: Evet. Evet, aynen.
0: Böyle var. Bazı markalarda hani grafikerlerin neler yaptığına bakıyoruz. Hı-hı. Mesela eskiden bunlar belki çok da fark edilmemiş.
1: Mutfak kısmına geçtiğimizde belki yani mutfağınızda böyle hani çok lezzetli hissettirsin gibi bir şeyiniz olursa belki bunu da kullanılabilir.
0: Ayrıca evlerin mesela girişinde, benim evde hep girişi turuncuydu. Hı-hı. Turuncu bir oda olduğu zaman size enerji
1: kesinlikle
0: veriyor.
1: Kesinlikle çok büyük bir enerji veriyor.
0: Ve koridorların da, yani ilk giriyorsunuz ya, o antre mi oldu artık, evinizin girişinde böyle çok sıcak renk kullanmak, kırmızı değil tabii. Hı-hı. Girme olur. Kırmızı turuncu olması insanlara böyle çok neşeli bir ev burası.
1: Evet.
0: Burada güzel eğlenilir hissiyatı uyandırıyor. Daha arkadaş canlısı oluyor.
1: Evet.
0: Yine kısa bir araya gidelim. Ondan sonra diğer renklerimizle buradayız.
1: Devam edelim. Bu arada siz bize yorumlarınızı ve sorularınızı lütfen yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Bu sefer uzun uzun giriş yapmayacağım. Aramıza yeni katılanlar için Başka Bir Dünya adlı bir kişisel gelişim programındasınız.
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün renklerden bahsediyorduk ve gösterge bilimsel olarak anlamlarına değinmeye çalışıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Pek çok rengimizi aslında geçtik.
1: Konuştuk.
0: Şimdi ne var sırada?
1: Şimdi yeşil var.
0: Yeşil.
1: Doğa, evet.
0: Severim doğa.
1: Doğayı ve canlılığı çağrıştırıyor. Hı hı. Genellikle doğa tazelik, yenilenme ile ilişkilendiriliyor.
0: Hı hı.
1: Aynı zamanda da zenginlik, başarı ve refah gibi pozitif duyguları da yansıttığı söyleniyor.
0: Evet, o yüzden böyle zenginlik vesaire çağrıştırdığı için ki bu aslında tarlalarda yetişen ürünlerdir vesairedir.
1: Hı hı.
0: Hani hep böyle o doğanın fışkırması, yeşillenmesi hep böyle bereket imgesi olarak kullanılır ya.
1: Hı hı.
0: O yüzden bizim zihnimizde de öyle bir şey gelmiş aslında. Yani yeşil rengi normalde bizim doğalımızda olan bir şey.
1: Hı hı.
0: Doğal olarak sevdiğimiz bir şey ve dediğim gibi daha önce de bizi şifalandıran bir renk aslında yeşil. Diyorlar ki çocukların, küçük çocukların odalarını tasarlarken hani böyle ya illa tamamen mavi ya illa tamamen pembe olacak falan uğraşıyorlar. Şimdi araya yeni böyle sarılar falan katılmaya başladı. Yeşil bir şeyler olmalı diyorlar. Çünkü yeşil çocukları sakinleştiren bir şey.
1: Evet. Bir de duvar kağıtları.
0: Hı-hı.
1: Harika gerçekten. Yani doğayla alakalı işte yapraklar, çiçekler, böyle bir orman görüntüsü.
0: Hı-hı.
1: İnanılmaz derecede gerçekten. Hani sadece bir fotoğrafına bakmak bile iyi hissettiriyor. O yüzden mesela çocuk odalarında bunu da kullanıyorlar artık.
0: Evet. Çünkü yeşili görmesi lazım.
1: İhtiyacımız
0: çocuğun.
1: Var.
0: Yani şöyle düşünün, yaratılıştan, hı-hı, doğamızdan gelen bir şey. Yeşil,
1: evet,
0: ihtiyacı.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çünkü yeşil bize oksijen veriyor, nefes almamızı sağlıyor.
1: Hı-hı.
0: Biz bilinçaltından bunun farkındayız.
1: Hı-hı. Evet.
0: Ben çok sarıya dönük tonlarını seviyorum. Gamze daha koyu tonlarını seviyor.
1: Evet.
0: Ama yeşil her ihtimalde çok sevilen bir,
1: evet,
0: böyle sevgi dolu, bizi besleyeceğini bildiğimiz, gerçekten çok sevdiğim bir şey.
1: Evet.
0: Ayrıca da mesela C vitamini falan da normalde herkes hep limon, narinciyelerde vesaire arıyor ya,
1: hı-hı,
0: C vitaminini.
1: Hı-hı.
0: Daha yeşil şeylerde ve kırmızı şeylerde daha çok var normalde.
1: Evet,
0: ben
1: doğru.
0: Yeşillik yemeye bayılıyorum. Yani, hı-hı, yediğim zaman böyle içim temizleniyor gibi hissediyorum gerçekten.
1: Evet.
0: Hani mesela salatalıkta da hep böyle bir ferahlık hissi vardır ya.
1: Hı-hı.
0: O yüzden yeşilde de gerçekten bir ferahlık hissi var. Eğer bir şeyi yeşil bir pakete koyarsam,
1: hı hı,
0: yani ambalaja koyarsam, onun taze olduğu izlenimini her zaman alırız.
1: Evet.
0: O zaman otomatik olarak ne bileyim böyle kahverengi bir poşette diyelim ki,
1: hı hı,
0: sebze oldu.
1: Hı hı.
0: Bir de yeşil poşette yeşil olanı alırız otomatik olarak.
1: Hı hı.
0: Çünkü o daha taze, bizim bilinçaltımız öyle işliyor.
1: Evet.
0: Aslında bir şey gördüğümüz anda ilk 5 saniye içinde karar veriyoruz. Ve o karar mekanizmamızı bu otomatik, hmm, kodlarımız kontrol ediyor normalde.
1: Evet.
0: Yeşil, başka ne renk var?
1: Sarı.
0: Ha.
1: Sarı neşeli, enerjik ve genellikle mutlulukla ilişkilendiriliyor.
0: Hı hı.
1: Aynı zamanda da dikkat çekmek ve güçlü bir etki yaratmak için de kullanılıyor.
0: Hı hı.
1: Ancak aşırı kullanımı gerginliğe ve stresli hissettirmeye de neden olabiliyormuş.
0: Hı hı. Sarıyla alakalı şöyle bir şey var. Normalde herkese sorduğunuzda en ilgi çeken renk nedir?
1: Hı hı.
0: Herkes kırmızı olduğunu düşünüyor.
1: Hı hı.
0: Halbuki değil, sarı.
1: Hı hı.
0: En kolay ilgi çekebilen renk sarı. Bu yüzden de şeritlerin kenarlarında sarı kullanılır. Bazı trafik yönlendirmelerinde sarı kullanılıyor.
1: Hı hı.
0: Ve ben sarıyı sunumlarda doğru düzgün bir şekilde kullanmayı çok seviyorum. Tabii ki çok sıcak sarılar kullanıyorum bazen ve bir anda insanların gözünü alabilen bir şey.
1: Hı-hı.
0: Sürekli olduğu zaman yorar. Hı-hı. Ama aralarda bir arka plan vesaire olarak kullandığınızda gerçekten herkesin çok ilgisini çekiyor. Sarı hep derler işte, kendine güvenli insanlar ya da güvenli olmak isteyen insanlar sarı giyer diye. Çünkü gerçekten sarı giydiğinizde dönülüp bakılacak, yani göze çarpıyor çünkü frekans olarak bir renk olduğu gerçekten çok belli.
1: Hı hı.
0: Bunun yanında mesela şöyle bir şey, araştırma yapılıyor. Neden kadınlar saçlarını sarıya boyuyorlar?
1: Hı hı.
0: Yani şimdi benim Çekya'da okurken bir arkadaşım vardı. Orijinali sarışın. Kız saçını siyaha boyuyordu. Hep hani bizde normalde kadınlar saçlarını boyar ve boya açık renktir.
1: Evet.
0: Dipleri koyu renk görünür ya. Benim arkadaşımın dibinden açık renk çıkıyordu. Yani gerçekten böyle bir tercih olması enteresan. Neden diye sordum. Dedi ki çok ilgi çekmeyi sevmiyorum. Çünkü şöyle bir şeyin farkında normalde. Sarı saç denemişler ikizler üzerinde. Aynı makyaj, aynı kıyafet. Sarı saçlı olan daha çok ilgi çekiyor. Her zaman böyle. Yani çünkü sarı ilgi çekme rengi. Gerçekten enerjiyi tabii ki gösteriyor. Çünkü niye? Aklımızda güneş var sarı olarak.
1: Evet, öncelikle o var. Güneş de bizi mutlu ediyor.
0: Aynen öyle.
1: Aynen.
0: Başka rengimiz kaldı mı?
1: Tabii ki. Mor.
0: Mor.
1: Zenginlik, güç ve gizem hissi yaratıyor. Genellikle lüks, sofistike ve böyle mistikle ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da üzüntü, kaygı ve hüzün gibi duyguları da arttırabiliyor.
0: Mor frekansı gerçekten çok... Yani mora ne verirseniz onu çoğaltır. Dolayısıyla depresyondaysanız onu da çoğaltır. Ama hatta yani şey falan okumuştum bir yerde, ne derece doğrudur bilmiyorum ama bilimsel makaleydi, doğrudur herhalde. Şizofreni gibi durumlarda mor renge çok maruz bırakılmaması gerektiğini o insanlara söylüyorlar. Yani morun bir süre sonra o beyindeki düzensizliği tetiklediğini yazıyordu. Doğru olabilir. Sonuçta dediğim gibi bunların hepsi bir frekans. Mor neden kraliyet rengi? Eskiden mor boya elde etmek çok zormuş. Dolayısıyla çok pahalıymış. Yani en pahalı kumaşlar mor kumaşlarmış. O yüzden sadece çok zenginler, önde gelenler giyebiliyormuş. O yüzden de kraliyet rengi olarak kalmış. Moru doğru kullanmak gerçekten çok zor. Şimdi şey görüyorum. Genelde böyle LED ışıklar, daha doğrusu RGB'ler vesaire kullanılırken mesela video editörleri de moru derinlik göstermek için çok kullanıyorlar. O kişiyi daha bilge gösteriyor. Gerçekten böyle çok ilginç. Bir şekilde zihnimizde o kişinin üstün olduğu hissiyatına varıyoruz. Mistik şeylerle bağdaştırılmasının sebebi muhtemelen mistik durumlarda ametist taşının da çok kullanılması. Daha doğrusu morun frekansından dolayı bir şeyi sürekli güçlendireceği için ametist taşının da bir frekansı olduğu düşünülüyor. Yani tabii ki zaten bilimsel olarak bütün renklerin frekansları var. Ya bu bilimsel bir gerçek. Nasıl ki sesin frekansı var, rengin de frekansı var. Dolayısıyla bu şekilde kullanılıyor. Yani mistik olarak aman çok özel bir renk olduğundan değil, o da bilimsel olarak frekansından dolayı. Başka rengimiz var mı?
1: Tabii ki.
0: Süremizin sonuna geliyoruz, alalım hemen.
1: Evet, pembe, romantizm, sevgi, şefkat hissi yaratıyor. Genellikle feminenlik, romantizm ve zarafet ile ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda duygusal açıdan hassas ve savunmasız hissettirmeye de neden olabiliyormuş. Evet.
0: Öyle, evet, naiftir pembe. Ve evet, sevgiyle alakalıdır ama şehvetli bir sevgi anlayışından çok daha naif,
1: şefkat, evet,
0: şefkatli bir
1: sevgi.
0: Sevgi hissiyatı uyandırıyor. Ve mesela gördüğümde ağladığım şeyler pembe, işte flamingo, pembe yunus balığı mıydı? Bir balık var, büyük bir balık ve o kadar güzel görünüyor ki. Evet. Yani çok güzel görünüyor. Bana kendimi güvende hissettiren bir renk. Çok şefkatli hissettiren bir renk. Ben o yüzden seviyorum. Kesinlikle. Ayrıca pamuk şekeri çok severim. Evet. Evet. Başka rengimiz var mı?
1: Siyah, güç, zarafet ve olgunluk hissi yaratıyor. Genellikle şıklık, prestij ve güç ile ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda üzüntü, yas ve ölüm gibi negatif duyguları da çağrıştırabiliyor.
0: Siyah bir renksizlik durumu.
1: Evet.
0: Normalde nötr görünmek istediğimiz zamanlarda kullandığımız bir şey. Bu yüzden prestij. Çünkü duygu olmayan yer daha prestijli gibi oluyor. Daha ağır oluyor. Ağır bir renk. Işık yok. Ağırlık var sadece. Karanlık. Tabii ölümü de onunla bağdaştırdığımız için ölüm de karanlık. Bir şey hissedelim, hissetmeyelim. Orada o rengi, herhangi bir karakter göstermiyoruz.
1: Evet.
0: Ve ilgi genel olarak başka yere çekiliyor. Biz siyah olduğumuzda. İşte zayıf gösteriyor diyorlar falan filan. Ben daha desenli şeylerin daha zayıf gösterdiğini düşünüyorum kişisel olarak. O ayrı mesele. Siyah bir renk değildir. Sadece sona bunları yine de ekledik. Renk olarak bilindiği için. Bir de beyazımız var galiba.
1: Evet, beyaz. temizlik, saflık ve dinginlik hissi yaratır. Hı hı. Genellikle sadelik, uyum ve barış ile ilişkilendiriliyor. Hı hı. Aynı zamanda soğukluk ve duygusal olarak boş hissettirme riski de var.
0: Hep böyle masumiyetle bağdaştırıyoruz beyazı. Hı hı. O yüzden işte gelinlik falan da beyaz. Bir de şöyle bir şey, geçenlerde de birisi de konuşuyordu, duydum. Erkeklerin kadınlarla ilk görüşmelerinde beyaz gömlek giymesinin kadınlar üzerinde çok olumlu izlenim uyandırdığını söylüyorlar. Hı. Bu da bir araştırma. Hı, bilmiyorum, denemek lazım. Kendim hiç böyle bir şey dikkat etmedim.
1: Ben beyaz seviyorum ama evet. Belki olabilir.
0: Herhalde o da karşınızdaki kişinin masum olduğu gibi bir izlenim verdiği için güzel geliyor olabilir.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet, renkleri daha detaylı böyle kullandığımız zaman, bir de kahverengi var.
1: Evet, kahverengimiz de var.
0: Ona da değinelim kısaca.
1: Bazı kültürlerde toprak ve bereket sembolü olarak görülüyor. Hı-hı. Bunun yanı sıra kahverengi bazı kişilerde doğal bir sıcaklık ve samimiyet duygusu uyandırabiliyor. Psikolojik açıdan kahverengi kişinin kendine güvenini artırabiliyor ve sakinlik, huzur hissi sağlayabiliyor. Yaratıcılığı da teşvik ediyor. Ancak kahverenginin aşırı kullanımı da sıkıcılık ve tek düzelik hissi de yaratabiliyor.
0: Hep yürünen bir yol olarak ya, o yüzden sıkıcılık böyle geçicilik hissiyatı veriyor. Yani geçicilik değil, oradan gitmeniz gerektiği gibi. Çünkü ilerlemeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. O yüzden bazı restoranlarda kahverengi çok kullanılır, yiyip bir an önce gidin diye. Hı hı. Hani sizi orada uzun uzun ağırlamak yerine sürekli bir sirkülasyon olmasını isteyen mekanlar kahverengiyi çok kullanır.
1: Evet.
0: Yenilsin gidilsin. Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ne gerek var?
1: Yani öyle hani çok böyle uzun uzun oturmalık bir yer olarak tasarlanmadıysa o restoran, yani amacı o olduğu için o şekilde düşünülebiliyor.
0: Evet, renklerimizi bu şekilde kullanmak her zaman iyi. Sunumlarda normalde ben arada sarı çok kullanıyorum. Hı-hı. Ama hani mavi daha dingin. İlgi çekmek istiyorsanız sarı daha iyi. Ama yani kırmızı gibi şeylerden ne kadar hem canlı hem prestijli görünse de kaçınmak gerekiyor. Hı-hı. Dediğimiz gibi mor epileptik durumlarda ve şizofrenik durumlarda tetikleyici olabildiği için, hı-hı, yani birazcık dikkatli kullanılması gereken bir renk. Bunlar haricinde iş görüşmelerinde zaten genelde siyah ya da mavi giyiliyor. Biliyorsunuz hani hep güveni ve bereketi, aynı zamanda enerjiyim ben gibi anlatılması için genelde mavi, yeşil, sarı, kırmızı, böyle aynı pencere içinde kullanıldığı reklamlara çok rastlarsınız. Hangi özelliğini bir firmanın ön plana çıkarmak istiyorsanız o özelliğe denk gelen rengi ön plana çıkarıyorsunuz. Hı-hı. Dolayısıyla kendinizde de o rengi ön plana çıkarabilirsiniz. Ama yakışması ayrı bir şey. Sıcak ya da soğuk renk giymeye karar verebilirsiniz. Hı-hı. Bugünkü süremizin oldukça sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür,
1: çok teşekkür
0: ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki dinliyorsunuz.
1: İyi ki varsınız.
0: Her bölümde söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz ve yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Evet, lütfen yorumlarınızı, sorularınızı, belki farklı konu fikirleriniz varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Görüşmek üzere.
1: Başka bir programda görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Righteousness, peace, and joy.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Tanrı'nın söylediği hangi şeye karşı geliyorsun? Zira başkaldırı tohumu cinsel ahlaksızlık düşünen, bu düşünceyle oynayan kişilerin yüreğinde bulunur.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Çocuklara ateşle oynama, yanarsın diye öğütlendiğini hep duyarız. Bu uyarı onların oyun keyfini kaçırmak için değil, sadece onları tehlikelerden korumak için yapılır. Bu bilindik uyarı,

0: Kutsal kitapta cinsel ayartılardan söz edilen bir bölümün tam ortasında Tanrı'nın şu soruyu sorması ilginçtir. O, Süleyman'ın özdeyişleri 6:27'de şöyle sorar. İnsan koynuna ateş alır da giysisi yanmaz mı? Sevgili dostlar, Tanrı buna bir yanıt verme gereğini duymaz. Çünkü yanıtı gayet açıktır. Bu ayetlerde aslında cinsel düşkünlük ayartısıyla oynarsanız er geç yanacağınız bildirilmektedir. Vaazımızın başlığı ateşle oynamak. Tanrı da aynen böyle söylüyor. Cinsel ayartıyla oynamanın ateşle oynamaya benzediğini bildiriyor. Eski antlaşmanın en bilinen bölümlerinden biri olan bu öyküde Şimşon adlı çok güçlü bir adamın Delila adlı bir kadına kanarak mahvolması anlatılır. Konuyu ele alırken hakimler 13, 14, 15 ve 16. bölümlere bakacağız. Aslında en fazla hakimler 16. bölümün üzerinde duracağız. Şimdi hakimler 13. bölüm 1. ayeti okuyalım. İsrailliler yine Rab'bin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de onları 40 yıl süreyle Filistlilerin boyunduruğuna terk etti. Yani sevgili dostlar, böyle bir ortam hakimdi. İsrail halkı Kenan ülkesinde Filistlilerin egemenliği altında yaşıyordu. Filistliler İsrail halkını yenmek için savaşmaktan daha iyi bir yol olduğuna karar vermişti. İsraillilerle evlenerek ve ticaret yaparak onları ele geçirmeye yöneldiler. Dolayısıyla o dönemde İsrail halkının sindirildiği, Filistlilere ödün verdiği ve onlarla bir arada yaşadığı bir durum hakimdi. İki halk birbiriyle evlenmeye ve ticaret yapmaya başlamıştı. Bu arada Tanrı iki mübarek insana mucizevi biçimde konuştu ve sonra Şimşon adlı bir erkek bebekleri dünyaya geldi. Aslında anne babaya bir erkek evlat sahibi olacaklarını bildiren Rab'bin kendisiydi. Onlara oğullarının Tanrı'ya adanmış olacağını, adanmışlık yemini edeceğini bildirir. Bu yemini edenler Rab'bin verdiği görevi yerine getirmek üzere kendilerini her şeyden ayırır ve yalnızca ona adarlar. Şimşon'un görevi ise İsrail halkını Filist egemenliğinden kurtarmaktı. Hatırlarsanız Şimşon Filistli bir kadınla evlenmeye kalkmış ama o iş yürümemişti. Daha sonra bir fahişeyle birlikte olmuş ve bir süre sonra da Delila adlı bir kadına aşık olmuştu. Delila ise onu haince kandırmış ve gücünün sırrını öğrenmişti. Şimşon'un öyküsüne baktığımız zaman onun başlangıçta eski antlaşmadaki diğer kutsallar kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Ne var ki o şehvet ayartısına yenildi. Tanrı'nın isteğinin değil de kendi arzularının ardından gitti ve acı bir sonla karşılaştı. Şimşon ile Delila'nın öyküsünü böylesine kayda değer kılan sadece o dönemde gerçekleşmiş olması değil, dünyanın her köşesinde her gün sürekli olarak tekrarlanıyor olmasıdır. Ne acıdır ki aynı şey sadece kötülerin değil, iyilerin başına da gelir. İyi erkeklerin, iyi kadınların başına da gelir. İnanlılar topluluğundaki adanmış ve güçlü insanların başına da gelir. Hiç aksatmadan her pazar kiliseye giden ve vaaz dinleyen kişilerin başına da gelir. Kilise korosunda ilahi söyleyenlerin ve kürsünün arkasında konuşanların başına da gelir. İnanlılar topluluğunda diyakoz, görevli olarak hizmet edenlerin, pazar okulunda öğretmenlik yapanların da başına gelir. İyi insanların başına sürekli olarak gelir sevgili dostlar. Mesih inanlısı olsun ya da olmasın, hiçbir insan ayartıdan tümüyle ve kesinlikle uzak olacağı, ayartının onu günaha sürüklemeyeceği bir düzeye asla erişemeyecektir. Saklanacak bir yer yok ve iblis de bunu gayet iyi biliyor. Bu öyküde büyük potansiyele sahip bir insanın acı yenilgisi anlatılır. Bunun üzerinde biraz düşünmenizi istiyorum. Her hafta düzenli olarak kiliseye giden, öte yandan evlilik dışı cinsel ilişki kuran ya da eşlerini aldatan birçok insan vardır. Partilerde eğlenir, sonra da önüne gelenle yatarlar. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Başkasının karısıyla ya da kocasıyla yatağa girmeniz ateşle yatmak gibi olacaktır. Şimdi de sevgili dostlar, Tanrı bu olaylar karşısında kutsal kitapta neler bildirir ona bakalım. Şimşon, İsrail halkının Filistlilere ödünler verdiği dönemde Tanrı yoluna bağlı bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Tanrı onu bir kurtarma görevi için yetiştirdi. Onun yaşamdaki görevi Tanrı'nın halkını Filist boyunduruğundan kurtarmaktı. Şimşon yapacağı şeyin Tanrı'ya itaatsizlik ve isyan etmek olduğunu biliyordu. Zira Hakimler 14:1-3'te onun hakkında ilk okuduğumuz şey şudur. Şimşon bir gün Timna'ya gitti. Orada Filistli bir kadın gördü. Geri dönünce annesiyle babasına "Timna'da Filistli bir kadın gördüm," dedi. "Onu hemen bana eş olarak alın." Annesiyle babası, "Akrabalarının ya da halkımızın kızları arasında kimse yok mu ki sünnetsiz Filistlilerden kız almaya kalkıyorsun?" diye karşılık verdiler. Ama Şimşon babasına, "Bana o kadını al, ondan hoşlanıyorum," dedi. Şimşon'un ilk hatası, anne babasının kendisine öğrettiği Tanrı'nın yasasında açıkça günah olduğunu bildiği bir şeyi bilerek ve isteyerek yapmaktı. Bu yüzden anne babası ona, "Filistliler yerine kendi halkımızın arasından evlenecek bir kız bulamaz mısın?" dediler. Tanrı bunu farklı biçimlerde onlara bildirmişti. Tanrı aynı şeyi İsrail halkı çölden çıkıp vaat edilen ülkeye girmeye hazırlanırken de bildirmişti. Tanrı onlara putperestlerle evlenmemeleri gerektiğini bildirmişti. Eğer yasanın tekrarı kutsal kitaptan bir bölüm bu, yasanın tekrarı 7:1-3'ü açarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Tanrı onlara şöyle bildiriyor. Tanrınız Rab, mülk edinmek üzere gideceğiniz ülkeye sizi götürdüğünde önünüzden birçok ulusu, Hititlileri, Girgaşlıları, Amorluları, Kenanlıları, Perizlileri, Hivlileri, Yavusluları sizden daha büyük ve daha güçlü 7 ulusu kovacak. Tanrınız Rab, bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda tümünü yok etmelisiniz. Bu uluslarla anlaşma yapmayacaksınız. Onlara acımayacaksınız. Kız alıp vermeyeceksiniz. Kızlarınızı oğullarına vermeyeceksiniz. Oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız. Evet sevgili dostum, ayetleri yeniden okuyorum. Bakın Tanrı'nın sözünde ne diyor? Tanrınız Rab, mülk edinmek üzere gideceğiniz ülkeye sizi götürdüğünde önünüzden birçok ulusu, Hititlileri, Girgaşlıları, Amorluları, Kenanlıları, Perizlileri, Hivlileri, Yavusluları sizden daha büyük ve daha güçlü 7 ulusu kovacak. Tanrınız Rab, bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda tümünü yok etmelisiniz. Bu uluslarla anlaşma yapmayacaksınız. Onlara acımayacaksınız. Kız alıp vermeyeceksiniz. Kızlarınızı oğullarına vermeyeceksiniz. Oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız. Dostlar, Şimşon, "O kızı beğendim, gidip onu bana isteyin," dediği zaman ne yaptığını gayet iyi biliyordu. O yüce Rabbin buyruğuna karşı geliyordu. Şimdi lütfen dikkatle dinleyin. Her türlü cinsel ahlaksızlığın kökünde baş kaldırının yattığına ben kişisel olarak inanıyorum. Şimşon, Tanrı'nın yasasına ve anne babasının bilgece nasihatlerine karşı geldi. Özellikle gençlere ve şimdi bekarlara sesleniyorum. Lütfen beni çok dikkatle dinleyin. Bir karar alma aşamasındayken anne babanıza danıştığınızı ve onlar da size yapmak istediğiniz şeyin aksi olan bilgece öğütler verdiğini farz edin. Bu durumda anne babanızı dinlemeniz kendi yararınıza, kendi hayrınıza olur. Aksi takdirde kötü sonuçlarına katlanırsınız. Anne babalar daima haklı mıdır diye soracak olursanız, hayır. Ama hatalı olsalar bile, Tanrı kendi yoluna bağlı ebeveynlerin hatalarını bile sizin yararınıza çevirecektir. Şimşon, anne babasının nasihatlerine karşı, "Ben yine de onunla evlenmek istiyorum," diye ısrar etti. Bu yüzden anne babası Şimşon'u o kızla evlendirdi. Bu evlilik elbette yürümedi. Şimşon'a bir dolu yürek acısı çektirdi. Bir yığın sıkıntıya ve utanç verici duruma neden oldu. Bir günah bir diğerine yol açtı. Şimşon çok güçlü bir erkekti. ama güzel ve baştan çıkarıcı kadınlara karşı müthiş bir zaafı vardı. Yaşamdaki zaafı işte buydu. Şimdi lütfen 1. Selanikliler 4:1-3'ü açın. Tanrı burada çok kesin bir dil kullanır. 1. Selanikliler de bu konuda neler bildirmiş, şimdi okuyorum. Kardeşler, nasıl yaşamanız ve Tanrı'yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz. Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz. Tanrı'nın isteği şudur: kutsal olmanız, cinsel ahlaksızlıktan kaçınmanız. Bu Tanrı'nın yasasıdır. Bu Tanrı'nın isteğidir. Hangi inançtan olursanız olun, sevdiğiniz kim olursa olsun ya da kim tarafından sevilirseniz sevilin, Tanrı'nın bu buyruğuna karşı mazeret gösteremezsiniz. Gerekçeler ileri süremezsiniz. Tanrı kutsal kitapta her türlü cinsel ahlaksızlıktan kaçınmalısınız diye bildirir. Bu yüce Rabbin yasasıdır. Rabbin bu yasasına karşı gelen kişi bunu herkes yapıyor ya da birbirini sevenlerin yapmasında sakınca yoktur gibisinden tümüyle iblisten olan bir takım gerekçeler ve savlar ileri sürerek istediği cinsel ahlaksızlığı yapar. 1. Selanikliler 4:8 ayetiyle devam ediyorum. Dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi insanı değil, size kutsal ruhunu veren Tanrı'yı reddetmiş olur. 1. Selanikliler 4:8'de böyle diyordu. Cinsel ahlaksızlık Tanrı'nın yasasını ihlal etmektir. İnançlı olduğunu söyleyen bir yığın insanın yaşamlarının öteki yüzünde partiden partiye gezdikleri, oralarda tanıştıkları insanlarla uygunsuz ilişkilere girdiğine tanık oluyoruz. Bu kişilerde ne vicdan ne de günahın bilinci vardır. Sana sesleniyorum dostum. Eğer bunu yapıyorsan yaşamını mahvetme tehlikesiyle karşı karşıyasın demektir. Cinsel ahlaksızlık yaşamının odak noktası haline gelmiş. İçinde yaşadığımız stres ve sıkıntı dolu bu çağda rahatlamanın en kolay yolunun bir başkasıyla, herhangi birisiyle yatağa girmek olduğunu düşünmek feci bir hatadır. Eğer bardan bara dolaşıyorsan, yüce Rab'be karşı günah işleyerek yaşıyorsun demektir. Barlarda biraz şarap, biraz da bira içmenin gayet masumane olduğunu söylüyorsun. Orada durup içerken, çevrene bakıp konuşulanları dinlerken her türlü ayartıya, baştan çıkarıcı saldırıya hedef oluyorsun. Sana ne yaptığını söyleyeyim. Barlarda içki içip sarhoş olurken en sonunda seni yakacak olan ateşle oynuyorsun. Cinsel ayartılarla oynuyorsun. Şunu iyi bil ki bir başkasının karısı ya da kocasıyla veya evli olmadığın biriyle yatağa girdiğin her seferinde 16, 26, 36, 46, 56, 66. Sevgili dostum, hangi yaşta olursan ol, ateşle yatağa girmiş oluyorsun. 1. Selanikliler 4:1-8 ayetlerinde Tanrı'nın açık uyarısı yer alır ve şöyle der: kardeşler, nasıl yaşamanız ve Tanrı'yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz. Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz. Tanrı'nın isteği şudur: kutsal olmanız, cinsel ahlaksızlıktan kaçınmanız, her birinizin Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlık içinde kendine bir eş alması ve bu konuda haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de size söylediğimiz ve sizi uyardığımız gibi, Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır. Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsallık içinde yaşamaya çağırdı. Dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi insanı değil, size kutsal ruhunu veren Tanrı'yı reddetmiş olur. Evet, kutsal kitapta, İncil'de 1. Selanikliler 4:1-8'de bunlar yazılı. Şimdi bir konuda biraz düşünmenizi istiyorum. Şimşon'un öyküsüne geri dönelim. Size onun yaşamında meydana gelen şeyleri açıklayacağım. Zira sevgili dostlar, benzeri şeyler hemen hemen her zaman meydana gelmektedir. Kötülerin olduğu gibi iyilerin de her gün başına gelmektedir. Örneğin 1. Korintliler, Efesliler ve Koloselilere bakalım. Bu kısımlardan birkaç ayete göz atalım. Zira bazılarının ara sıra bunlardan alıntı yapması gerekebilir. Şimdi ilk olarak Efesliler 5:3'ü okuyorum. Aranızda hiçbir cinsel ahlaksızlık, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. İkinci olarak Koloseliler 3:5-6'yı okuyorum. Bu nedenle iç varlığınızın dünyasal yönlerini, cinsel ahlaksızlığı, pisliği, tutkuları, kötü arzuları ve putperestlik anlamına gelen açgözlülüğü öldürün. Bunlardan dolayı Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Evet sevgili dostum, ayetleri yeniden okuyorum. Bakın Tanrı'nın sözünde ne diyor? Bu nedenle iç varlığınızın dünyasal yönlerini, cinsel ahlaksızlığı, pisliği, tutkuları, kötü arzuları ve putperestlik anlamına gelen açgözlülüğü öldürün. Bunlardan dolayı Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Şimdi, cinsel ahlaksızlığın ne olduğu gayet açık. Tanrı bunun yargılanacağını ve halkının bundan uzak durması gerektiğini bildiriyor. Şimdi, üçüncü olarak 1. Selanikliler 5:21-22 ayetlerini okuyalım. Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun, her çeşit kötülükten kaçının. Elçi Pavlus, 2. Timoteus 2:22'de bunlardan kaçın diyor. Bakın ne diyor ayette? Gençlik tutkularından kaç, temiz yürekle Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardınca koş. Şimdi de 1. Korintliler 6:15-20'ye bakalım. Tanrı bu ayetlerde cinsel ahlaksızlık hakkında diğer hiçbir günah hakkında söylemediği bir şey söylüyor. 15. ayeti okuyorum. Bedenlerinizin Mesih'in üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz? Mesih'in üyelerini alıp bir fahişenin üyeleri mi yapayım? Asla. İzninizle bir şey söyleyeceğim. Siz belki de ben fahişelerle birlikte olmuyorum ki diyorsunuz. Kişinin fahişe olup olmaması fark etmez. Önemli olan eğer bekarsanız herhangi biriyle evlilik bağı olmadan cinsel ilişki kurmamanız, eğer evliyseniz de eşiniz dışında başka biriyle cinsel ilişki kurmamanızdır. Şimdi 16 ve 17. ayetleri okuyorum. Fahişeyle birleşenin onunla tek bir beden olduğunu bilmiyor musunuz? İkisi tek bir beden olacaklar deniyor. Oysa Rab'le birleşen kişi onunla tek bir ruh olur. Evet sevgili dostum, ayetleri yeniden okuyorum. Fahişeyle birleşenin onunla tek bir beden olduğunu bilmiyor musunuz? İkisi tek bir beden olacaklar deniyor. Oysa Rab'le birleşen kişi onunla tek bir ruh olur. Paulus, dikkat ederseniz, cinsel ahlaksızlık hakkında şu vurguyu yapıyor. Şöyle yapmalısınız diyor. 18, 19 ve 20. ayetleri okuyorum. Cinsel ahlaksızlıktan kaçın. İnsanın işlediği tüm diğer günahlar bedenin dışındadır. Ama cinsel ahlaksızlıkta bulunan kendi bedenine karşı günah işler. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Evet sevgili dostum, ayetleri yeniden okuyorum. Bakın Tanrı'nın sözünde ne diyor? Cinsel ahlaksızlıktan kaçın. İnsanın işlediği tüm diğer günahlar bedenin dışındadır. Ama cinsel ahlaksızlıkta bulunan kendi bedenine karşı günah işler. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Paulus, fiziksel bedenlerimizin Tanrı'nın gözünde insanların ona tapındığı taştan, tuğladan yapılmış herhangi bir binadan çok daha kutsal olduğunu söylüyor. Peki, bu arada sevgili dostlar, Şimşon'a ne oldu? Kutsal kitapta Şimşon'un cinsel ayartıyla oynaması şöyle anlatılır. Şimşon güzel bir kadın görür ve onu arzular. Onun baştan çıkarıcı türden bir kadın olduğunu nasıl biliyoruz? Şimşon'un başına gelenlerden. Şimşon, anne babasının arzusunun ve Tanrı'nın buyruğunun aksine illaki bu kadınla evlenmek istedi. Peki sonra ne oldu? Koruyucu zırhında bir delik açıldı. Tanrı'nın gerçeğine baş kaldırdı. Başkaldırı ve cinsel ahlaksızlık hep yan yana gider. Sevgili dostlar, tekrarlamak istiyorum. Başkaldırı ve cinsel ahlaksızlık hep yan yana gider. Dostum, buna bir itirazın varsa kendine neye karşı baş kaldırdığını sormalısın. Neye karşı geliyorsun? Tanrı'nın söylediği hangi şeye karşı geliyorsun? Zira baş kaldırı tohumu cinsel ahlaksızlık düşünen, bu ayartıya kapılanların yüreğinde bulunur. Biz buna cinsel ahlaksızlık derken Tanrı bunun günah olduğunu bildirir. Sana çok açıkça cinsel ahlaksızlıkla oynamaya gelmez diyorum dostum. Zira patlayıcıdır, zira yıkıcıdır. Unutma ki Timna'daki küçük bir kıvılcım Şimşon'un yaşamını cehenneme dönüştürdü.
1: Şimşon'un düşüşü Tanrı'nın buyruğunu bilerek karşı gelmesinden kaynaklanmıştı. Ve en sonunda da sahip olduğu her şeyi kaybetti. Ama unutmayalım ki dünya ve dünyasal tutkular gelip geçicidir. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren kişi sonsuza dek yaşar.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418 faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolife.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Life 103.6 FM.

iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın

0: Türkiye afete hazır.
1: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
2: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
3: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
4: Kolum çıktı sanırım.
3: Ambulans çağıralım mı hemen?
4: Yok abi, gerek yok.
1: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
4: Ama benim GSS borcum var.
1: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
6: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
5: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
7: Radio Light.
8: 103.6.
7: 103.6 FM.
8: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Sefenya 1. bölüm 5. ayette ise damlardan gök cisimlerine tapınanları hem benim adıma hem de Molek putu adına ant içip tapınanları burada yok edeceğim der. Damlardan gök cisimlerine tapılanları diyor. Sefenya şimdi o diyarda çok yaygın bir hal alan ikinci bir putperestlik biçiminden söz etmektedir. Bu da ince ve kurnazca ve oldukça tehlikeli bir şeydi. Evlerinin üzerleri düzdü. Akşamları aile burada toplanırdı. Hatta Tanrı kimse düşmesin diye çatının etrafına bir parmaklık konulmasını kendilerine yasa olarak buyurmuştu. Sefenya evin çatısının da bir tapınma yeri haline geldiğini söyler. Ve putperestliğin evlere nasıl yerleştiğini de buradan görebiliriz. Bunun anlamı neredeyse her evde putperestlik yapılan küçük bir putperest tapınağının var olduğuydu. Putperestlik gerçekten evlere girmişti. Gök cisimlerine tapınanları diyor. Güneş, ay ve yıldızlar. Yaratıcıdan çok yaratığa tapınma biçimiydi bu. Yaratıcıya tapınmak yerine yapılan bu şeylere tapınıyorlardı. Bu kendilerine mal ettikleri ikinci putperestlik biçimiydi. Putperestliğin en kötü, en sofistike ve en kurnaz biçimi bundan sonra söylenendir. Hem benim adıma hem de Molek putu adına ant içip tapınanlar diyor. Molek, Ammonların tanrısıydı. Molek'e tapınırken çocuklarını kurban ediyorlardı. Burada kurnazlık aynı zamanda diri ve gerçek tanrıya tapındıklarını söylemeleriydi. Tapınağa gidiyorlardı. Rabbi tanıdıklarını ve tanrıya inandıklarını söylüyorlardı ama aynı zamanda Molek'e tapınıyorlardı. İkisini birden gerçekleştiriyorlardı. Günümüzde de aynı kurnazca şey gerçekleşir. Bir sürü sözde kilise var ki Batı dünyasında aklınızı hayalinizi ne kadar zorlasanız onlara asla Hristiyan kilisesi diyemezsiniz. Gerçek kilise bir kişinin etrafında kurulmuştur ve bu kişi de İsa Mesih'tir. İlk inananlar topluluğu ona tapınıp hayranlık duymak için, onu tanımak, onun etrafında paydaşlık etmek için bir araya geliyordu. Yaptıkları her şey İsa Mesih'e işaret etmekteydi. Ama günümüzde Mesih'in adının bile geçmediği Batı kiliselerini görüyoruz. Eğer ondan söz ediliyorsa küçümsenen bir şekilde söz ediliyor. Yani Tanrı özünde oluşu çoğu zaman inkar ediliyor. Onun ezeli ve sonsuz olduğunu inkar edenler var. Ona tapınmayanlar, sadece ağızlarıyla ondan bahsedenler var. İsa'nın öğrencilerinden ve onun ne kadar harika bir insan olduğundan bahsediyorlar. Onun bir süperstar olduğunu bile söylüyorlar. Ama kutsal kitapta biz Hristiyanlar için verilmiş her şeyi inkar edenler var. Günümüz Hristiyanlığı konusunda oldukça dikkatli olmalı ve söylenenleri yüreğimize tartmalıyız. O zamanlarda Yahuda diyarında yayılmakta olan kurnaz putperestlik de böyleydi. İnsanlar hala ayinleri yerine getiriyorlardı. Hala Sep gününde tapınağa gidiyorlardı. Başka zamanlarda tapınağa gidip gitmediklerini bilmiyorum ama Sep günü oradaydılar. Ama aslında Molek'e de tapınıyorlardı. Molek benliğin tanrısıdır. Benliksel bir tapınma ve yine büyük bir ahlaksızlığa geri dönüş vardı. Aynı şekilde günümüzde de kiliseye giden bazı insanlar var ki bu kişiler Hristiyan değil kilisecidir. Hristiyan inancının büyük gerçeklerini bilmezler. Cinsel ahlaksızlıkta bulunan ya da Tanrı sözüne aykırı şeyler yapanlar da bu kişiler arasında bulunabilir. O zamanki Yahuda'nın bir resmi bunu oluşturur ve şimdi yaşadığımız zamanın ince kurnazlığı da budur. Birçok insan eğer bir binanın üzerinde bir çan kulesi varsa ve o çan kulesinde de bir çan varsa içeride bir ork, düğünler için sıralarının arasından geçirebilecek bir yol, önde bir kürsü, bir kora yeri varsa bütün bunların o binayı kilise yaptığını düşünüyor. Dostum, orası güzel görünse de ruhsal anlamda güzel bir yer olmayabilir. Şehirdeki herhangi bir yerden daha da kötü olabilir. Bu kadar aldatıcı bir yönü bulunabilir. Yahuda ulusunun gerilemesine neden olan şey diri ve gerçek Tanrı'ya tapıyormuş gibi yapıp kendilerini bu tür bir putperestliğe teslim etmeleriydi. Sefenya 1. bölüm 6. ayette yolumdan dönenleri, bana yönelmeyenleri, kılavuzluğumu istemeyenleri buradan yok edeceğim der. Halk Tanrı'ya tamamen sırtını çevirmişti. Burada Rab'be sırtını dönenler ve hiçbir zaman kurtulmamış olanlar olmak üzere iki sınıf insandan söz edilmektedir. Sefenya 1. bölüm 7. ayette susun egemen Rabbin önünde. Çünkü onun günü yaklaştı. Rab bir kurban hazırladı, konuklarını çağırdı der. Aslında susun Rab Yahve'nin önündedir. Burada ima edilen şey susun ve konuşmayındır. Protesto etmeyin. diri Tanrı'nın huzurundasınız diye uyarılmaktadır insanlar. Günümüzde Tanrı'ya karşı büyük bir saygısızlık var. İsa'nın bir tür arkadaş olduğu, Tanrı'nın yukarıdaki adam olduğu düşüncesi ve ondan söz ederken çok küstah olabileceğimiz düşüncesi yanlıştır. Size şunu söylemeliyim ki, Tanrımız kutsal bir Tanrı'dır. Eğer sizler ve ben ona 1 milyar mil kadar yaklaşsak, onun kim olduğundan ötürü onun önünde yüzüstü yere kapanırdık. O yüce Tanrı evrenin yaratıcısıdır ve bizler sadece küçük yaratıklarız. Rabbin huzurunda susun diyor. Neden? Çünkü onun günü yaklaştı. Bu ayet bu kitapta geçen ilk Rabbin günü düşüncesini içermektedir. Rabbin günü öncelikle bir yargı zamanı olarak sunulur. Eğer Tanrı'nın programı hakkında daha fazla ileri gitmek istiyorsanız bunun büyük sıkıntı dönemi olduğu söylenebilir. O zaman başlayacaktır. Günümüzde bizler Mesih'in gününde, lütuf yılında yaşıyoruz. Rabbin günü inanlar topluluğu yeryüzünden ayrıldığında başlayacaktır. O zaman Tanrı yargısını gerçekleştirmeye başlar. O gün hala gelecektedir. Ancak Rabbin gününe benzetilen birçok gün olmuştur. Kral Nebukadnezar sonunda gelip Yeruşalim'i yok ettiğinde, onu yakıp yıktığında o toprakları çırılçıplak bırakmıştı. Bugün İsrail'e giderseniz çok az ağaç olduğunu göreceksiniz. İsrail'in milyonlarca ağaç diktiğini biliyorum ama nereye baksanız çıplak tepeler görürsünüz. Bir zamanlar o tepeler hep ağaçlar ve bağlarla kaplıydı. Orası süt ve bal akan yerdi. Ama şimdi artık öyle değil. Düşmanın yaptıklarının kanıtları hala orada. Nebukadnezar'ın önderliğinde gelen Babilleri, Medler ve Persler, daha sonra da Büyük İskender ve son olarak da Romalılar izledi. O ülkeye bir sürü düşman girdi. Bunun sonucu olarak çok az ağaç kaldı ve toprak günümüzde neredeyse tamamen çıplaktır. Tanrı bunu yapacağını çok açık bir şekilde bildirmişti ve bunu yaptı. Kanıtları günümüzde bile bizimledir. O yargı o insanlar için Rabbin günüydü. Ama bu peygamberlikleri tamamen tatmin etmez. Sefenya, Rabbin gününün hala gelecekte olduğunu ve Mesih gelip krallığını yeryüzünde kurduğunda gerçekleşeceğini çok açık bir şekilde bildirmektedir. Sefenya neredeyse iğneleyici bir alaycılıkla Rab bir kurban hazırladı. Konuklarını çağırdı der. Bu arada şunu da söylemek istiyorum ki konuklar kurban olacaktır ve kurban bu ulusun üzerine gelmekte olan yargıdır. Sefenya 1. bölüm 8. ayette o kurban günü diyor Rab. Önderleri, kral oğullarını, yabancıların geleneklerine uyanları cezalandıracağım. Buradaki düşünce yöneticilerin Rab'be sırtını çevirmiş olmasıdır. Bütün yapmanız gereken Sitkiya'nın egemenlik ettiği zamanı hatırlamaktır. Kralların sonuncusuydu ve kendi çocuklarının gözleri önünde öldürüldüğünü görmüştü. 2. Krallar 24. bölüm ve 25. bölüm bunu kaydeder. Bu kesinlikle sert bir yargıydı ama Tanrı'dan uyarı almışlardı. O insanlar için Rabbin günü gibiydi bu. Sefenya 1. bölüm 9. ayet. İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putperestleri o gün cezalandıracağım der. Doktor Charles Feinberg şöyle yazar. Burada sözü edilen şey zenginlerin hizmetkarlarının evlerinden koşup efendilerini zengin etmek için başka insanların evlerini yağmalamalarıdır. Fakirlerin toprakları ve evlerini alanlar vardı. O zamanlarda olan şey büyük, orta sınıfın yok olmuş, ya aşırı zengin ya da aşırı fakir sınıfın oluşmasıydı. Günümüzde her ülkede de aynı şey olmaktadır. Tanrı bu insanlara kendilerini bundan ötürü yargılayacağını söyler. Sefenya 1. bölüm 10. ayette diyorum ki, o gün kentin balık kapısından çığlıklar, ikinci mahalleden feryatlar ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek. İşte böyle diyor Rab. O gün şöyle olacak diye açıklıyor. Bu açıkça Rabbin gününden söz etmektedir. Kentin balık kapısından çığlıklar yükselecek. Balık kapısı günümüzde Şam kapısı olarak bilinen yerdir. Celile Denizi ve Ürdün nehrinden çıkan balıkları şehre soktukları kapıydı burası. Yeruşalim kentinin kuzey tarafındadır. İkinci mahalleden feryatlar ve tepelerden büyük çatırtılar yükselecek diyor. Şam kapısı günümüzde oldukça alçaktır ve eğer Yeruşalim şehrini birazcık biliyorsanız şehrin tepelerle çevrili olduğunu da bilirsiniz. Sefenya ne tarafa gitmek isterseniz isteyin, yargı üzerinize geldiğinde insanların feryatlarının olacağını söyler. Sefenya 1. bölüm 11. ayette ise kentin aşağı mahallesinde oturanlar feryat edin. Bütün tüccarlarınız yok olacak. Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak der. Kentin aşağı mahallesi olarak çevrilen Makteş harç anlamına gelir. Yeruşalim kentinin kurulan pazar yerinin alçak olduğu düşünülmektedir. Belki de peynir yapıcılarının vadisiydi ve o vadi günümüzde ağlama duvarının olduğu yerde tapınağa paraleldi ki burası onun için iyi bir yerdir. Kentin aşağı mahallesinde oturanlar feryat edin. Bütün tüccarlarınız yok olacak. Gümüş ticareti yapanların hepsi mahvolacak der. Sefenya 1. bölüm 12. ayette o gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını. İçlerinden Rab bir şey yapmaz, ne iyilik eder ne kötülük diyen, o rahatına düşkün, aymazları cezalandıracağım der. O gün kandille arayacağım Yeruşalim'in her yanını diyor. Yani eline bir el feneri alıp karanlıkta saklanan birini aramaya gitmek gibidir bu resim. Tanrı Yeruşalim'i aynen böyle aramaya niyetliyim der. Bütün o kötülük ve günahları gün ışığına çıkartacağım demektedir. Tortulu, dibe çökmüş şarap gibi olan o aymazları cezalandıracağım. Bu dilimizde rahatına düşkün anlamına gelen bir deyimdir. Bu insanlar rahat içinde yaşıyorlardı. Zengin bir toplumda yaşamakta ve rahat bir hayat sürmekteydiler. Birçok ülkede birçok insanın yargılanacağımıza inanmadıkları gibi onlar da yargılanacağımıza inanmıyorlardı. İçlerinden Rab bir şey yapmaz, ne iyilik eder ne kötülük diyenler diyor. Rab hiçbir şey yapmıyor. Tanrı bu konuda hiçbir şey yapmayacak diyorlardı. Habakuk'un sorusu bu kötülükler hakkında neden hiçbir şey yapmıyorsun ya Rab'tı. Tanrı ona bir şey yapıyorum dedi. Ve Habakuk'a bir görüm verildiğinde ve Tanrı'nın gerçekten ne yapmakta olduğunu gördüğünde halkına merhamet göstermesi için Tanrı'ya yakarmıştı. Günümüzde birçok insan Tanrı'yı umursamayacağım, iyilik de yapmıyor, kötülük de diye düşünebilir. Tanrı konusunda tamamen yansızlar. Tabii ki bu tür bir düşünce tarzı Tanrı'nın ölü olduğu gibi iğrenç bir teolojiye yol açmış olan şeydir. Sadece gelişmiş bir toplum bu tür bir teolojiyi üretebilirdi. Çünkü zengin bir toplumda yaşayan insanlar Tanrı'ya ihtiyacımız yok der. Bunun sonucu olarak Tanrı'nın ne iyilik ne de kötülük yaptığını, yani Tanrı'nın hiçbir şey yapmadığını düşünmektedirler. Ama çok yanılıyorlar ve Sefenya bunu bize açıkça bildirmektedir. Sefenya 1. bölüm 13. ayet, servetleri yağmalanacak, viraneye dönecek evleri, yaptıkları evlerde oturamayacak, diktikleri bağların şarabını içemeyecekler der. Bu yüzden servetleri yağmalanacaktır. Yağma ve hırsızlıkla edindikleri servet aynen bunları elde ettikleri biçimde kendilerinden alınacaktı. Yaptıkları evlerde oturamayacak, diktikleri bağların şarabını içemeyecekler der. Tanrı bu insanlara bir bağ diktiğinde o bağın meyvesini yiyene dek savaşa gitmemesi üzerine bir yasa vermişti. Bir başka yasada eğer bir adam evlenirse bir yıl boyunca savaşa gitmeyeceğiydi. Tanrı burada bağlar dikeceklerini ama onların şarabını içemeyeceklerini çünkü günah işlediklerini söyler. Savaştan vakit ayıramayacaklardı. Evlendikleri zaman da savaştan ayrılamayacaklardı çünkü düşman bir sel gibi üzerlerine gelecekti. Sefenya 1. bölüm 14. ayette Rabbin büyük günü yaklaştı. Yaklaştı ve çabucak geliyor. Dinleyin, Rabbin gününde en yiğit asker bile acı acı feryat edecekler. Rabbin büyük günü yaklaştı derken bu Rabbin büyük günü gelecekteki büyük sıkıntı zamanıdır. Sefenya'nın zamanında Yoşiya'nın egemenliğinden sonra güneydeki krallıkta başka hiçbir iyi kral çıkmadı. Hepsi kötüydü. Yehoahaz, Yehoakim, Yehoakin, Sitkiya hepsi kötü krallardı. Şimdi Tanrı'dan ayrıldıkları için ulusun ve halkın üzerine yargı gelecekti ama gelecekte Rabbin gününde olacakların sadece küçük bir kısmını bunlar oluşturmaktaydı. Sefenya çok yakın ve hızla geliyor. Rabbin gününün sesi yiğit erkekler acı acı ağlayacaklar der. Yani ortaya ağlama duvarı kavramı diye bir şey çıkacaktır. Ve büyük sıkıntı zamanından sonrasına dek orada olacak çünkü İsrail huzur prensi gelene ve Mesihlerini kabul edene dek huzur nedir bilmeyeceklerdir. Sefenya 1. bölüm 15. ayette öfke günü o gün acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu, koyu karanlık bir gün der. Doktor Charles Feinberg harikulade bir İbrani bilgindir ve normalde gözümüze çarpmayacak olan şeylere dikkatimizi çeker. Onun Küçük Peygamberler hakkındaki eserini bütün kalbimle öneririm. Doktor Feinberg diğer dillerde yakalayamadığımız kelime oyunlarında ortaya çıkartmıştır. Yıkım ve virane için kullanılan İbranice sözcük olan Savaah ve Umeshoah'ın sesleri yıkımın monotonluğunu dile getirecek şekilde kulağa gelmektedir ama bizler bunun bir sıkıntı günü, üzüntü, yıkım, karanlık, zifiri karanlık dolu bir gün olduğunu buradan anlarız. Sefenya burada gelmekte olan yargının katılığı ve yoğunluğundan söz eder ve doğal olarak ortaya şu soru çıkar. Nasıl olur da bir sevgi tanrısı böyle bir şeyi yapabilir? Bu kitabı incelememizi bitirmeden önce giriş bölümünde anlattığım babanın küçük kızına ameliyat olması için cerraha götürdüğü öykü gibi olduğunu anlayacağız. Durum, kendisine bıçakla müdahale edecek doktora götürmenin zalimce ve kötü bir şey olduğu şeklinde resmedilebilir. Ama aslında baba yaptığı her şeyi küçük kızına olan sevgisinden ve onu kaybetmemek için yapmıştır. Büyük gazap günü bile Tanrı'nın yargısıdır ama içinde Tanrı'nın sevgisi de bulunur. Ne olursa olsun Tanrı sevgidir. Ambarında üzerinde Tanrı sevgidir yazan bir rüzgar gülü bulunan çiftçi gibidir. Çiftçi bunu rüzgar hangi yönden eserse essin Tanrı sevgidir diye açıklamıştı. İşte bu doğrudur dostum. Yargıda bile Tanrı hala bir sevgi tanrısıdır. Ve yargılamasının nedeni kötü olanı yargılamasının kendisi için öncelikli bir şey olduğudur. Bunu yapar çünkü kendisine karşı sadık olmalıdır ve bunu yapmadan yarattıklarına karşı iyi olamaz. Tanrı sonsuzluk boyunca günaha izin verecekse, günahı yargılamayı planlamıyorsa, eğer sizler ve ben sonsuzluk boyunca hastalık ve yürek acısı, düş kırıklığı ve üzüntüyle mücadele etmek zorunda kalacaksak, onun bir sevgi tanrısı olduğunu aklım almaz. Ama eğer Tanrı'nın günahı yargılayacağını, büyük bir yargıyla geleceğini ve evrenden günahı yok edeceğini söyleyecekseniz ben de Rabbe övgüler olsun derim. Ve bunu yaptığı zaman bile Tanrı'nın bir sevgi tanrısı olduğuna inanırım. Sefenya 1. bölüm 16. ayette surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı savaş borularının çalındığı, savaş nağarlarının atıldığı gündür diyor. Tanrı İbranilere çöldeki yürüyüşleri sırasında kullanılmak üzere borazanlar verdiğinde bunların kullanılacağı birkaç yol vardı. Rab iki gümüş borazanın kullanımının değişik biçimlerini bildirdikten sonra Sayılar 10. bölüm 9. ayette sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda borazan çalın. O zaman Tanrınız Rab sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak der. Sefenya burada borazan günü olduğunu söylemektedir. Alarm borusunu çalacaklarını ama Tanrı'nın onları kurtarmaya niyeti olmadığını söyler. Neden? Çünkü onları yargılamaya karar vermiştir. Onları düşmandan kurtarmaya değil, düşmana teslim etmeye niyetlidir. Bu köşelerdeki yüksek kulelere karşı savaş borularının çalındığı gündür. Sefenya 1. bölüm 17. ayette Rab diyor ki, İnsanlara öyle bir felakete uğratacağım ki körler gibi nereye gittiklerini göremeyecekler. Çünkü bana karşı günah işlediler. Su gibi akacak kanları, bedenleri yerde çürüyecek. Bunun aşırı yargı olduğundan emin olabilirsiniz ama biliyorsunuz ki günümüzde ameliyat da aşırı bir müdahaledir. Doktorum benim delik olan kulak zarımı kapatmak için kulak arkamdan ameliyat ettikten sonra ona ameliyat hakkında sorular soruyordu. Bana bu zarı kapatmak için kulak arkandan bıçakla yarmam gerekti ve ben de öyle yaptım dedi. Birisini böylesine kesmek epey sert bir ölçüdür ama doktorum bunu bana kızgın olduğu için yapmadı. Bunu yargı olarak da yapmadı. Bunu aslında benim iyiliğim için yaptı ve insansal düzeyde o aşırı yöntemle kulağımdaki o zar kapatılmıştı. Size şunu söyleyeyim ki Tanrı yargılayacaktır ve bunu aşırı bir yolla yapar. Aşırı bir ölçü olan ameliyatı yapar ama bunu bedenin iyiliği için yani bizler için yapar. Sefenya 1. bölüm 18. ayette Rabbin öfke gününde altınları da gümüşleri de onları kurtaramayacak. Rabbin kıskançlığı ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek. Rab ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak der. Birçok ülkede kendisine arkadaşlar satın almak, dost kazanmak ve insanları etkilemek için milyarlarca dolar harcamış olan insanlardan söz ediliyor. Bu ilginç. Ama günümüzde de bütün dünyada herkes bizden nefret etmektedir. Sevilmiyoruz. Sevgiyi satın alamazsınız. İnsanları altın ve gümüşle kazanamazsınız. Ama bugün dünyanın her yerinde insanlar paranın hayatın bütün sorunlarını çözdüğüne, bütün sorunların yanıtının para olduğuna inanıyor. Tanrı yargılamaya başladığında Rabbin öfke gününde ne altınların ne de gümüşlerinin onları kurtaramayacağını söylemektedir. Ama Rabbin kıskançlık ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek. Rab ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak. Tanrı onları diyardan alıp götürmüştür. Bunu neden yaptı? Bunu onları sevdiği için yaptı. Bunu yapmasaydı bundan sonraki nesiller tamamen yok edileceklerdi. Hepsi ölecekti. Gelecek nesiller uğruna Tanrı'nın duruma müdahale edip ulusu mahvetmekte olan günah kanserini kesmesi gerekiyordu. Evet, Sefenya yeryüzü ve bütün uluslar üzerine yargının geleceğini söyler. Tanrı sadece kendi halkını yargılamakla kalmamıştır. Aynı zamanda diğer ulusları da yargılar ve 3. bölümün 8. ayetine kadar bu bölümün konusu budur. Ama Tanrı lütufkardır, sabırlıdır ve kimsenin mahvolmasını istemez. Bu yüzden son bir çağrıda daha bulunur. Sabrının sonuna geldiğini düşünseniz bile ilk 3 ayette Sefenya'nın Yahuda ulusuna tövbe edip Tanrı'ya dönmeleri için Tanrı'nın son çağrısını bildirirken görüyoruz. Sefenya 2. bölüm 1. ayette "Ey utanmaz ulus, toparlan" der. Bir halk birlikte tapınan insanlar olarak kendilerini kurtarması için bir araya gelmeli ve günahlarından vazgeçmeliydi. Ey utanmaz ulus, toparlan. Tabii ki günahları Tanrı'nın üzerlerine yargısını dökmesine neden oldu. Ama Tanrı onları arızalamıyor değildi. bunu yapmasının nedeni onları sevmemesi değildi. Yargı üzerlerine günahlarından ötürü gelmişti. Tiksindirici, iğrendiriciydiler. Buna karşı, günahlı durumlarına karşı duyarsızdılar. Günahları çok alçak bir düzeye ulaşmıştı ve utançlarına karşı ölüydüler. Hiçbir namus kavramları kalmamıştı. Davranışlarında utanmazdılar. Günaha karşı hiçbir duyarlılıkları olmadığını söyleyebiliriz. Sürekli olarak günah işliyor ama hiçbir ceza almıyorlardı. Açıkça günah işleyip bu konuda övünebiliyorlardı. Bizler ve diğer uluslarda işte bu aynı noktaya geldik. Birisi bana kısa bir süre önce efendim, insanlar ve tüm dünya günümüzde daha çok günah işliyormuş ve şimdi daha öncekinden çok daha kötü durumdaymışız gibi konuşuyorsunuz dedi. Böyle bir şey söylemek istemiyorum ancak ben büyürken de bu kadar çok günah olduğuna inanıyorum. Ama günah kapalı perdelerin ardında, arka bahçede ya da görülemeyecek başka yerlerde gerçekleşiyordu. Dünyanın gözü önünde gösteriş gibi yapılmıyordu. Günahla övünülmüyordu. Yani şu anda olduğu gibi utanılmaz bir günah değildi. Televizyondaki konuşma programlarından birinde evli olmadığı bir erkekle yaşadığını söyleyerek övünen çok güzel bir kız gördüm. Programdaki diğerleri onu cesareti ve açık fikirliğinden ötürü kutladılar. Kimse onu utanmaz günahından ötürü kutlamadı. Ya da ahlaksızca film çevirenler, hatta porno filmlerini çevirenler bile televizyonlarda konuşmacı, programcı olarak görülüyor. Ve bazılarına ödüller dahi verilmektedir. Günümüzde günah açıkça ortalık yerde. Daha çok günah olduğunu düşünmüyorum. Sadece ortalıkta herkesin görülebileceği yerde artık günahın ortaya çıktığını görüyorum. Benim zamanımda da günümüzden 100 ya da 1000 yıl önce de insanların günah işlediklerinden emin olabilirsiniz. Ama söylediğim gibi bunlar gizlice yapılıyordu ve günümüzde kaybettiğimiz bir his olduğunu düşündüğüm günahtan ötürü bir üzüntü vardı. Siz ve ben günahımızın Tanrı için ne kadar tiksindirici bir şey olduğunu bilmiyoruz. Günahlarımızdan ötürü ağlayarak çok az zaman geçiriyoruz. Sefenya 2. bölüm 2. ayette hakkında ferman çıkmadan, gün saman ufağı gibi geçip gitmeden, Rabbin kızgın öfkesi üzerine dökülmeden, Rabbin öfke günü gelmeden toparlan diyor. Tanrı dua için bir araya gelin, tövbe için bir araya gelin, bir araya toplanın ve bana dönün demektedir. Burada da bir ivedilik ve acillik sezilmektedir. Sefenya halka Tanrı yargı için harekete geçmeden önce bunu yapın. Çünkü çizgiyi geçtiğinizde ve Tanrı yargı için harekete geçtiğinde çok geç olduğunu göreceksiniz der. Günümüzde insanımıza gereken şeylerden biri sesi işitilen birinin ulusu duaya ve tövbeye çağırmasıdır. Bu her ulus için geçerli. Her tür günahtan tövbe edip doğruluk, sevgi ilkesi üzerine yaşamlarımızı kurmamız gerekiyor. Gerçekten de böyle bir samimi isteğe, içtenlikle duaya Tanrı yanıt verecektir.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebilirler?

bileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 19. Bölüm Boşanmayla ilgili soru.
1: İsa konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanları orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı Ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Ferisiler İsa'ya öyleyse dediler. Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi? İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. Öğrenciler İsa'ya eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi dediler. İsa onlara herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir dedi. Çünkü kimisi doğuştan adımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir. Kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin.
0: İsa küçük çocukları kutsuyor.
1: O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, "Bırakın çocukları," dedi. "Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir." Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı.
0: Zenginlik ve sonsuz yaşam.
1: Adamın biri İsa'ya gelip, "Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir." "Hangi buyrukları?" diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. "Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin. Ve komşunu kendin gibi seveceksin." Genç adam, "Bunların hepsini yerine getirdim," dedi. "Daha ne eksiğim var?" İsa ona, "Eğer eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle," dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. "Öyleyse kim kurtulabilir?" diye sordular. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür," dedi. Bunun üzerine Petrus ona, "Bak," dedi, "biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak?" İsa onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda siz, evet ardımdan gelen sizler 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak."
0: 20. Bölüm Bağcı Benzetmesi.
1: Göklerin egemenliği sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü. Onlara, "Siz de bağa gidip çalışın, hakkınız neyse veririm," dedi. Onlar da bağa gittiler. öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara neden bütün gün burada boş duruyorsunuz diye sordu. Kimse bize iş vermedi ki dediler. Onlara siz de bağa gidin, çalışın dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına işçileri çağır dedi. Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver. Saat 5'e doğru işe başlayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar. Ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttu. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinar anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak.
0: İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor.
1: İsa Yeruşalim'e giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek.
0: Bir annenin isteği.
1: O sırada Zebedi oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına ne istiyorsun diye sordu. Kadın buyruk ver, senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında biri solunda otursun dedi. Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz diye karşılık verdi İsa. Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Evet içebiliriz dediler. İsa onlara elbette benim kasemden içeceksiniz dedi. Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır. Bunu işten 10 öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirsiniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.
0: İki körün gözleri açılıyor.
1: Eriha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!" diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!" diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Ya Rab, gözlerimiz açılsın!" dediler. İsa onları acıdı, gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler.
0: 21. Bölüm İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
1: Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin dedi. Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa Rabbin bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek dersiniz. Bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diyordu. Siyon kızına deyin ki işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşek de sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı. Davutoğluna hozanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. En yücelerde hozanna. İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent bu kimdir diyerek çalkandı. Kalabalıklar bu Celilerin Nasra kentinden peygamber İsa'dır diyordu.
0: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
1: İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: "Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz." İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkâhinlerle din bilginleri onun yarattığı harikaları ve tapınakta Davut oğluna hozanna diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya "Bunların ne söylediğini duyuyor musun?" diye sordular. "Duyuyorum," dedi İsa. "Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün." İsa onları bırakıp kentten çıktı. Beytanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi.
0: Meyvesiz incir ağacı.
1: İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca "Artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin," dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız. Şu dağa kalk denize atıl derseniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız."
0: İsa'nın yetkisi.
1: İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ileri gelenleri onun yanına gelerek "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Ben de size bir soru soracağım. Bana yanıt verirseniz ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı, insanlardan mı?" Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek bize öyleyse ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek halkın tepkisinden korkuyoruz. Çünkü herkes Yahya'yı peygamber sayıyor." İsa'ya "Bilmiyoruz," diye yanıt verdiler. İsa, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim," dedi.
0: İki oğul benzetmesi.
1: "Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip, 'Oğlum, git bugün bağda çalış,' dedi. Oğlu, 'Gitmem,' dedi. Ama sonra pişman olup gitti. Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O, 'Olur efendim,' dedi. Ama gitmedi. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu?" "Birincisi," diye karşılık verdiler. İsa da onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim. Vergi görevlileriyle fahişeler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar," dedi. "Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi. Ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız."
0: Bağ kiracıları benzetmesi.
1: Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkma çukuru kazdı. Bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı. Birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi "Oğlumu sayarlar" diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine "Mirasçı bu, gelin onu öldürüp mirasına konalım," dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler: "Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağa da ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak." İsa onlara şunu sordu: "Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baştaşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Başkâhinler ve ferisiler İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu.
0: 22. Bölüm Düğün Şöleni Benzetmesi.
1: İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki davetlilere şunu söyleyin. Bakın ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Buyurun şöleni. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi. Ordularını gönderip o katilleri yok etti. Kentlerini ateşe verdi. Sonra kölelerine şöyle dedi. Düğün şöleni hazır ama çağırdıkların buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. Ona arkadaş düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına şunun ellerini ayaklarını bağlayın dışarıya karanlığa atın dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır.
0: Sezar'ın hakkı Sezar'a.
1: Bunun üzerine ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa'ya gelip öğretmenimiz dediler. Senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi? İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, ey ikiyüzlüler dedi, beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana. Ona bir dinar getirdiler. İsa, bu resim, bu yazı kimin diye sordu. Sezar'ın dediler. O zaman İsa, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar. İsa'yı bırakıp gittiler.
0: Dirilişle ilgili soru.
1: Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler aynı gün İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz Musa şöyle buyurmuştu. Eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün. Aramızda 7 kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, yedincisine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bu 7 kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi. İsa onlara, siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz diye karşılık verdi. Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Bunları işiten halk onun öğretişine şaşıp kaldı.
0: En büyük buyruk.
1: Ferisiler İsa'nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur: komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.
0: Mesih kimin oğlu?
1: Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu: Mesih ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da Davut'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi: o halde nasıl oluyor da Davut ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut: Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayakların altına serinceye dek sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

Ona

0: Selam sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Light Umut Kadınları programında hoş geldiniz. Ben Semire.
1: Ben de Serap. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz ve yarım saatlik süremizde sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden aldığımız iletilerden birçoğunuzun ilgiye ve bakıma muhtaç hasta ve yaşlı aile bireylerine baktığınızı biliyoruz. Bugün tekrar sizinle evde bakım hakkında konuşmaya devam etmek istiyoruz.
0: Biz kadınların günlük yaşamda birçok sorumluluğunun bulunduğunu ve ne kadar zor işleri başardıklarımızın farkındayız aslında. Bu zorlu işlerin arasında özel ilgiye ihtiyacı olan kişilere, yakınlarımıza bakmak da var. Örneğin anneler ve büyük anneler. Çoğunlukla onlar çocuklarına ve torunlarına hala bakmaktadırlar. Ama yaşlı ve hastaların bakımını üstlendikleri zamanlar da olur.
1: Evet.
0: Geçen programlarımızın birinde de gördüğümüz gibi bir kişiye bakıcılık yapmak sadece onun fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir.
1: Kesinlikle.
0: Bakımın ve ilginin diğer biçimleri de vardır. Az sonra ikinci bölümümüzde işte bu konuyu birlikte biraz daha irdelemek istiyoruz.
1: Evet, bizi dinlemeye devam edin ve bizden ayrılmayın lütfen.

0: Bildiğimiz gibi kişi kendi kendine bakamaz duruma gelince diğerlerinden yardım almak zorunda kalır. Yaşlılık veya hastalık nedeniyle gücünü kaybetmişse yemek yapma, giyinme ve yıkanma gibi konularda yardıma ihtiyacı olacaktır kesinlikle.
1: Biliyor musun Serap, yaşlılar aslında birine muhtaç olmak da çok istemezler. Yani hani mümkün mertebe gücümüz olsun. Çünkü gurur mu diyeyim? Mesela bilirim ki hala benim annem zorlanmasına rağmen yemek yapar. Mesela ben bilirim ki senin anneannen de öyle. Yani ayakları şiş olmasına rağmen kalkar, o bulaşıkları yıkar. Hani yaşlanmayı mı kabul edemiyorlar?
0: Tabii başka birine bağımlı olmak zor bir şey olsa gerek.
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: En basit gündelik işler bile onlara külfete dönüşür. Örneğin ellerinde artrit olan bir kişi düğme iliklemekten veya ayakkabı bağlamaktan bile acizdir. Kol kaslarının zayıflaması, kaldırma ve taşıma işlevlerini imkansız hale de getirebilir. Bacaklardaki dengesizlik düzgün yürümesini engelliyor biliyorsun. Fiziksel sorunların yanı sıra unutkanlık gibi zihinsel sorunlar da meydana çıkabilir.
1: Evet, yaşlılık kaynaklı bunlar tabii ki. İşin bir de duygusal boyutu var. Bakıma muhtaç olan kişi utancından en basit işleri bile kendisi için yapmamızı istemeyebilir. Mesela benim annem gücünü, sağlığını ve gençliğini kaybettiği için üzülebilir. İçten içe bize çok yansıtmazlar aslında. Bu duygusal tepkiler aslında normaldir. Ama sevdiğiniz kişide bunları görmek sizi de üzer. Bu süreçte bakıcılığı üstlenmiş olan kişinin önemli bir rolü vardır. Çünkü bakıma muhtaç kişinin duygusal refahıyla da ilgilenmek önemlidir diye düşünüyorum. Mesela annemin eğer gücü yetiyorsa evet yapmasına izin veriyorum. Çünkü kendini daha iyi hissediyor, bunu biliyorum. Mesela geçen akşam eve gittim, hep benden bekler. İşte ona çekirdek kavurur, önüne koyarım, kahve yaparım. Bir gittim eve, kendi yapmış. Ama kendi yapmasının sevincini o kadar yaşıyor ki. Yani ben yaptım, sana muhtaç değilim. Çünkü gerçekten haklılar aslında. Sen de dediğin gibi birine muhtaç olmak kötü bir şey onlara göre. Ama bizim tutumlarımız da aslında çok önemli.
0: Doğru söylüyorsun. Anneannem 85 galiba. Yani bizim eve geldiği zaman
1: o
0: çamaşır varsa etrafta katlamaya çalışır. Bulaşık varsa böyle yavaş yavaş bulaşıklarımızı yıkar. Ama gayet dediğin gibi çok mutlu olur bunu yapmaktan.
1: Hala işe yaradığını görmek ona sevinç veriyor bence.
0: Evet, aslında benim de bir taraftan tabii ki hoşuma gidiyor. Çünkü büyük desteği oluyor. Yavaş da yapsa ama çok büyük bir yardım oluyor.
1: Hala değil mi?
0: Evet, hala 85 ya. Üzerinde. Aslında onun için iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çünkü sonuçta bedenini harekete geçiriyor. Ki. Kan dolaşımını hızlandırıyor, çalıştırıyor kaslarını. Kesinlikle. İyi bir şey aslında tabii ki hani saygımızdan dolayı onu çalıştırmayalım diye düşünmeyelim. Yapmak istiyorlarsa yapsınlar,
1: evet,
0: izin verelim.
1: Gerekiyor, kesinlikle. Ve ben şey düşünüyorum yani yapamayacak duruma geldikleri zaman bile bizim tutumlarımız önemli. Bizim evet. tutumlarımız ya onları kendilerini daha iyi hissettirecek ya da daha kötü. Yani daha iyi hissettirmeleri ne sağlayacak şekilde onlara bakmak ve onlarla ilgilenmek çok önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, çünkü dediğin gibi bakıma muhtaç kişi çoğunlukla öz değerini ailesine ve topluma sağladığı bireysel katkıyla ölçer ve kişi evinde veya iş yerinde çalışamaz hale gelince ne olur? Öz değer kaybı yaşayabilir. Üzüntü, yorgunluk, güçsüzlük ve hatta depresyon bile görülebilir.
1: Tabii.
0: Bu yüzden bakıcının olumlu yaklaşımını sürdürmesi çok çok önemli. Bakıcının kasvetli ve umutsuz olması hiç istenmeyen bir durumdur. Değil mi Semire?
1: Kesinlikle. Bir de öte yandan da bakıcı eğer neşeliyse baktığı kişinin moralini yükseltme ihtimali çok yüksek. O yüzden yüzümüzden gülümseme, ağzımızdan umut verici sözler sürekli olması gerekiyor. Özellikle yatalak durumdaki hastalar sürekli bir şeyler isteyerek fazla talepkar görünebilirler.
0: Bu yüzden Semire, bazen dinlenmek için bakıcıların ya da yardımcıların fırsat bulmaları lazım dinlenmek için.
1: Ya da fırsat yaratmamız gerekiyor. Bizlerin de yaratması gerekiyor. Mesela ben bazen gerçekten kendimi çok yorgun hissettiğim zamanlarda hemen yardımcım ablamı arıyorum ve diyorum ki abla lütfen hani bir iki gün annemle ilgilenir misin? Biraz dinlenmeye ihtiyacım var ve yardımcım gibi hemen tabii ki diyor. Annemin bundan haberi olmuyor. Çünkü anneme eğer ben bunu söylersem kendini istenmemiş gibi hissedecek ve kötü olacak. Ama öbür taraftan öyle bir ablamla anlaşıyoruz ki sanki annem ablamı çok özlemiş ki özlüyor tabii ki. Hı-hı. Ve onunla zaman geçirmek istiyormuş görüntüsünü yaratıyoruz. Ve bu şekilde paslaşarak annem gideyim mi, sen ne yapacaksın falan. Anne sen hiç merak etme, keyfine bak diyorum. Ve o da orada ablanla zaman geçirirken ben de biraz hem fiziksel hem ruhsal dinlenme zamanı oluyor benim için. Ve kendimi daha iyi hissediyorum.
0: Aslında gerçekten hastalarımıza bakarken neşeli olmak ve iç açıcı bir ortam onlara yaratmak çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Olumlu yaklaşımımız, yanı sıra neşeli bir ortam yaratmamız da önemli. Hı hı. Hareket yeteneği azalmış kişiler bazen tek bir odaya, daha da kötüsü yatağa mahkum olabiliyor. Odanın temiz ve tertipli olmasına özen göstermemiz lazım. Işıklandırma çok çok önemli. Sağlıklı ve mutlu olmamız için hepimizin ışığa ihtiyacı var. Hı hı. Eğer odada pencere varsa perdeyi açın. Hı hı. İçeri bırakın ışık girsin. Ne derler?
1: Işık giren eve doktor girmez.
0: Eğer pencereniz yoksa kapıyı açın.
1: Evet.
0: Bakıma muhtaç kişi yardımla yürüyebiliyorsa onu açık havaya çıkartın. Bir sandalyeyi oturtup güneş almasını ve çevreyi izlemesini sağlayın. Bulutların hareketini izlemek, kuş seslerini dinlemek, esintiyi hissetmek hoşuna gidecektir.
1: Kesinlikle.
0: Eğer imkanınız varsa kaldığı odayı sevdiği renklerle dekore edebilirsiniz. Aile fotoğraflarını ve değer verdiği özel eşyalarını görünecek yerlere yerleştirin. Ayrıca sakinleştirici müzikler çalabilirsiniz. İç açıcı ortamlar herkesin hoşuna gider.
1: Bana şeyi hatırlattın. Yaşlar yurdunu ziyaret ettiğim zamanlarda bazı hastalar özel odalarda kalıyordu. Ve onların odalarına girdiğimde bakıyordum ki bütün duvarları gençlik resimleri veya akrabalarının resimleriyle dolu. Ve o kadar eskilerdi ki anlatamam. Yani siyah beyaz resimler, yıpranmış resimler, yanık resimler. Yani hani şimdiki resimler gibi değil ama bu onları iyi hissettirdiğini fark ettim.
0: Sen bunu söylerken aslında bahsettiğin bu teyzeler şimdi kimsesiz.
1: Evet, evet.
0: Yaşlılar yurdunda. Evet, evet. Senden de dinlemiştim ve hatta birlikte gittiğimizde de görmüştüm. Oraya gidenlerin çoğu çocukları tarafından terk edilmiş.
1: Çok arada ziyaret edilen
0: kişilerdi. Bu gerçekten üzücü aslında onlar için. Çok zor bir durum gerçekten.
1: Kesinlikle. Ama onlar hala her şeye rağmen sevdiklerinin resimlerini baş uçlarında tutabiliyorlar. Ve bana anlattıklarını biliyorum. Bu benim oğlum, bu benim torunum, bu benim kızım, bu benim kardeşim diye. Ve bu onları mutlu ediyor. Birilerini anlatırken bile gerçekten mutlu olabiliyorlar. Onların mutlu olacakları ortamları yaratmak kesinlikle bizim elimizde. Hı hı. Onları sevindirmek bizim elimizde. Baktığımız kişinin ayrıca ev işlerine katkıda sağlamasına fırsat yaratmamız da önemli. Senin de dediğin gibi. Yetenekleri kısıtlı olsa bile, hani dedik ya, bir şeyler yapabildiğini görmek onu kesinlikle daha iyi hissettiriyor. O yüzden bunları yapmasına izin vermeliyiz.
0: Az önce evet anneanneme sağ olsun yaptığı gibi.
1: Çamaşır katlamak, evet. Ufak ufak bulaşık yıkamak gibi. Örneğin yatalak olan biri eğer ellerini ve kollarını kullanabiliyorsa sen de dediğin gibi çamaşır katlamak veya düğme dikmek gibi basit işler yapabilir. Sebze ayıklayabilir oturduğu yerde veya doğrayabilir. Hı-hı. Yapıyorlar değil mi aslında?
0: Yapıyorlar.
1: Her kişinin durumu farklıdır. Önemli olan fiziksel sağlığını tehlikeye atmadan olabildiğince özgür ve bağımsız olmasına fırsat vermemiz. Gerçekten bunlar bizim elimizde ama onlara biz hayır sen yapamazsın, hayır otur dersek bu onları daha incitir diye düşünüyorum.
0: Aslında gözümüz, kulağımız onlara karşı çok açık olmalı,
1: açık
0: dikkat
1: olmalı.
0: Etmeliyiz. Çünkü yaşlı oldukları için şimdi bugün iyiyse
1: evet.
0: Yarın iyi değil.
1: Evet,
0: ve
1: evet.
0: Biz eğer bunu dikkat etmezsek onları zorlamış gibi davranmayalım.
1: Hı hı.
0: Sözlerimize dikkat edelim.
1: Kırıcı olmamak
0: dün bunu yaptın, bugün niye bunu yapmıyorsun diye onları gerçekten kırıcı sözlerde bulunmayalım. Çünkü onlar yetenek kaybı sık rastlanıyor sürekli. Hı. Ve az önce de söylediğim gibi hani bırakın bir gün önce ama hani
1: ne olacağımızı bilmiyoruz ve yaşlandıkları için mesela ben de arada diyorum ki anneme ama sen dün yaptın. Anlayamayabiliyorum onu.
0: Evet.
1: Ama gerçekten bu konuları araştırdığım zaman ve şimdi daha iyi anlıyorum ki o benim gibi değil. Benim gençliğim verdiği ya da daha ondan genç olmamın verdiği bir düz çizgi var. Hı-hı. Ama onlar için, onlar yaşlandıkça o düz çizgileri artık çok fazla inişli çıkışlı olabiliyor. Mesela diyorum ki dün ağrımıyordu, bugün niye ağrıyor? Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Ben bilmeliyim ki evet, onun canı bazen acıyacak, bazen acımayacak, bazen çok iyi yapabilecek, kendini çok iyi hissedecek ama bazen de kötü hissedecek. Benim buna karşı hazırlıklı olmam gerekiyor. Saygılı olmam gerekiyor. Evet. Sevgi dolu olmam gerekiyor. Ve bu kesinlikle kolay bir şey değil.
0: Kesinlikle, ve bu yüzden neye ihtiyacımız var? Sabırlı davranmaya ve güven verici evet. olmaya ihtiyacımız var.
1: Tanrı'nın gücüne
0: var.
1: De ihtiyacımız var.
0: Tanrı'nın gücüne ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ve bir şey daha hatırladım, onu da paylaşmak istiyorum. Yaşlılar yurdunda bir şey daha dikkatimi çekmişti. Yatalak olan bir kadın vardı ve belinden aşağısı tutmuyordu. Kalkıp yürüyemiyordu. Ama inanılmaz örgüler örmüştü Serap. İnanılmaz el örgüleri.
0: Gerçekten.
1: Ayağı tutmuyordu güzel. Ama eli tutuyordu.
0: Çok güzel.
1: Gözü görüyordu. Ve ellerinde şişlerle, tığlarla inanılmaz. Yani sandalye örtüleri, televizyon üzerine konulacak örtüler, bebek yelekleri, süeterleri, bir sürü şey yapmıştı. Gerçekten yapmıştı. Hı-hı. Ve ben hayranlıkla bakmıştım. Ayağı tutmuyordu ama eli tutuyordu. Gözü
0: ne
1: görüyordu.
0: Ne kadar güzel. Aslında bir şey daha ihtiyaçları var. Onlarla geçirdiğimiz zaman içerisinde sohbet edilmeye.
1: Evet,
0: daha çok
1: evet.
0: konuşmak istiyorlar ve konuştuklarının
1: dinlenilmesini istiyorlar.
0: Çok istiyorlar. Fark etmişsindir mutlaka.
1: Hı-hı, kesinlikle.
0: Mümkünse, biliyoruz çok yoğunuz, yoğun bir zaman geçiriyoruz, çalışıyoruz, ev işi, çocuk derken belki onlara çok fazla zaman ayırmıyoruz. Onları bir köşede oturtturuyoruz, belki televizyon karşısına oturtturuyoruz. Belki bütün gün hiç konuşmadığımız zamanlar oluyor ama mümkünse şimdi sevgili dinleyici hatırlayalım. Şu an kim çevremizde yaşlı biri varsa, anneannemiz, babamız, kim varsa düşünün. Ve bir fırsat bulun, hemen onun yanına gidin, oturun, onlarla sohbet edin. Mümkünse ondan çocukluğunu anlatmasını ve sevdiği bir şarkıyı söylemesini isteyin. Bakın neler öğreneceksiniz. Bu çok güzel bir şey olur. Çünkü onun konuşma yeteneğini kaybetmiş olabilir ama yanında oturup ona konuşmanız gerçekten çok önemli. Size çok rica ediyoruz. Lütfen şimdi bakın etrafınıza ya da düşünün. Hemen gidin, saçıyla oynayın, ellerini okşayın. Sırtına hafifçe masaj da yapabilirsiniz. Onlara ne kadar özel olduklarını hissettirin. Çünkü bugün aramızdalar ama yarın burada olmayacaklar. O yüzden onların değerlerini bilmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle. Serap, sen o kadar şey konuştun ki böyle bir anda annemi inanılmaz özledim. İnanılmaz, gerçekten gerçekten yanında olmak istiyorum
0: sen
1: şu anda.
0: Sen de çok güzel böyle davranıyorsun. Ben de senden çok teşvik alıyorum. Yaşlılara olan davranışların, annene olan ilgin. Ben de senden çok şey öğreniyorum.
1: Az yapıyorum. Aslında daha çok yapmam gerekiyor. Mesela konuşurken şeyi fark ettim. Evet, onların bizimle konuşmaya ihtiyaçları var. Gerçekten konuşmaya ihtiyaçları var. Mesela bazen şu hatayı yapabiliyorum. İşte benim varlığım yeter ona. Hayır, yetmiyor. O benimle direkt diyaloğa girmek istiyor.
0: Kesinlikle.
1: Benimle konuşmak istiyor. Mesela diyoruz ki tamam işte, yani bir yere gittiğimizde benim annem bir de biliyorsun Türkçe bilmiyor. Bildiği tek dil, ana dilini biliyor ve herkes... Bazen dikkat ediyorum bir yere gittiğimizde. Herkes birbirleriyle konuşuyor ama benim annem o kadar öyle orada şey kalıyor ki. Bakıyor, anlamıyor da. Yani konuşmaya dahil olamıyor ve kendini çok kötü hissediyor.
0: Yeah.
1: Şu an çok kötü hissettim kendimi annemin yerine koyduğum zaman. Ve sanıyoruz ki yeter ona. Yani kalabalığın içinde olması onun canının sıkıntısını geçirir diye düşünüyoruz ama bu yanlış.
0: Aslında hepimiz bu duyguyu yaşıyoruz. Düşün, yani biz bile bunu yaşarken onlar nasıl yaşamasın?
1: Ya.
0: Yani hepimiz insanız sonuçta, evet. aynı duyguların evet. içindeyiz. Çocuk da desen öyle, çocuklar için öyle.
1: Tabii ki.
0: Yani bir köşede unutulmak istemezler. Biz de öyle, sözlerimizin dinlenmesini umursanmak isteriz. Peki yaşlı teyzelerimiz ya da amcalarımız neden istemesin?
1: Hatta dikkat çekmek için nasıl çocuklar böyle huysuzluk yaparlar? Aslında yaşlılarımız da bazen yapıyor huysuzluk.
0: Dikkat çekmek
1: için. Dikkat çekmek için. Ay şuram ağrıdı, çok ağrıyor, başım ağrıyor, ama... çok yoruldum deyip aslında ben buradayım diye bağırıyorlar. Yani
0: kızmayalım.
1: Sevgiyle çok davranalım.
0: Sevgiyle yaklaşalım.
1: Sevgili dinleyiciler, eğer varsa anneanneniz, babaanneniz... Şimdi yazın, bir dondurma alın, bir tatlı alın, gidin.
0: Mümkünse...
1: Onunla oynayın, şakalaşın. Benim annem çok sever mesela şakalaşmayı. Ve ona gerçekten değerli olduğunu söyleyin. İnanın ki kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve bir insanı mutlu etmek her şeye değer diye düşünüyorum. Şimdi programımız bayağı bir uzadıkça uzuyor. İsterseniz bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Evet sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınlarını dinliyorsunuz ve az önce sizlere yaşlılarımızla nasıl ilgilenebiliriz, onların bakımla ilgili neler yapabiliriz, sevgimizi, sabrımızı,
1: saygımızı
0: nasıl göstermeliyiz, bunlara değindik. Şimdi geldik programımızın ikinci bölümüne.
1: Evet. Serap'cığım, geçenlerde düşünüyordum da çok ciddi bir hastalığı ya da çok ciddi büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda şok oluyoruz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Birden hayatımıza bir şey girdiğinde şok ve şaşırıyoruz. Ya da bir haber aldığımızda şaşırıyoruz. Bir ölüm haberi ya da bir ciddi bir hastalık haberi. Mesela sen bana programa girmeden bir kız kardeşimizde ciddi bir hastalık olduğunu, ciddi bir sorun olabileceğini, parçanın alındığını ve o parçanın iyi olmadığını söyledin. Ve şahsen bu benim beklemediğim bir şeydi ve gerçekten şok oldum. Geçenlerde bir ölüm haberi aldık. Bunun şokunu yaşadık. Çünkü ya, beklemediğimiz bir şeydi. Ansızın. Ve böyle bir şeyle karşılaştığımızda hiç beklemediğimiz birinin ölümü, beklemediğimiz birinden acı bir haber, acı bir hastalık olduğunda neden sorusu çıkıyor.
0: Neden ya da niçin?
1: Niçin?
0: Niye ben değil de o?
1: Evet.
0: Niye o değil de bu gibi sorular gerçekten sıkça sorabiliyoruz. Ama bu hisler doğaldır, biliyorsun. Bunları sormamız çok normal.
1: Peki bunun yanıtı var mı diye de düşünüyoruz aslında, değil mi?
0: Vardır ama bunların cevabını biz bilemeyiz.
1: Ya da her sorunun cevabı yoktur.
0: Belki de yanıtı yoktur.
1: Ama her şeye rağmen kendimizce yanıtlar ve nedenler bulmaya çalışıyoruz, öyle değil mi?
0: Her zaman.
1: Hatta hatamızdan dolayı bunların başımıza geldiğini bile düşündüğümüz zamanlar oluyor. Ama ben bunun bir yanıt olduğuna inanmıyorum. Çünkü emin olduğum iki şey var. Birinci olarak Tanrımız çektiğimiz acının ve sıkıntının farkında. Durumumuzu en iyi O anlıyor. Bunu nereden mi biliyorum? Kutsal kitaptan tabii ki. Yaşaya 53. bölüm 3. ayetlerinde onun hastalığı yakından tanıdığı yazılıdır. Kusursuz olan bir dünyada yaşamıyoruz.
0: Evet.
1: İnsanın Tanrı'nın yasasına itaatsizliğinden ötürü günah ve acı dolu dünyaya girdi. Bu dünyada bazen acılar ve sıkıntılarla karşılaşacağımızı da biliyoruz.
0: Evet, bana Romalılar 5. bölüm 3. ayeti hatırlattın. Orada da diyor ki Tanrı bizlere şunu söylüyor. Sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır diye yazılıdır.
1: Romalılar 8. bölüm 28. ayetlerinde ise Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu öğreniyoruz.
0: Bir daha söyler misin?
1: Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu öğreniyoruz.
0: Ya
1: da anlamamız mümkün olmasa da şundan emin olabiliriz. Eğer Tanrı'yı seversek, ona bakarak, ona itaat ederek yaşarsak, onun iyiliğimiz için çalıştığından emin olabiliriz. Yaşamlarımızda ne olursa olsun, eğer ona izin verirsek, Tanrı bunu iyiliğimiz için kullanacaktır.
0: Kesinlikle. Bu konularda o zaman her zaman ona sığınmamız gerekiyor. Ondan yardım istememiz lazım. Evet, kutsal yazılar Tanrımızı yakından tanıyabileceğimizin yanı sıra onun da bizi iyi bildiği pek çok kereler bildirir. Değil mi? Yani evet. İnsan düşüncesine göre hayret verici bir durum olabilir.
1: Kesinlikle. Çok hayret verici.
0: Evet. Dünyada milyarlarca insan var ve Tanrımız her birimizi şahsen tanıyor.
1: Ya.
0: Bizi biliyor ve ihtiyaçlarımızla kişisel olarak ilgilenmekte. Matta yine 6. bölüm 8. ayette şöyle yazılı. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden ya. Önce bilmekte.
1: Çok daha güzel.
0: Ben de bu ayeti gerçekten çok seviyorum ve bu sözüne güveniyorum. O bizim her şeyimizi bilir ve nelere ihtiyacımız var ve biz daha dilemeden her şeyi önceden bilir. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Gerçekten bugünkü konularımız da çok güzeldi. Yaşlılarımızla ilgilenmemiz çok önemli. Şu anda yaşlılarla ilgilenen varsa, bakanlar varsa Allah'tan sizlere sabır vermesini diliyoruz. Güç ve sevgi vermesini diliyoruz. Evet, programımızın sonuna geldik. Şimdi sizlere bir mezmur okumak istiyoruz. Ve bu mezmurla sizlere veda ediyoruz.
1: Ve ben de şunu eklemek istiyorum mezmuru okumadan önce. Her ne yaşıyorsak bilmeliyiz ki bizim hayatımızda eğer Tanrı varsa her şey onun kontrolünde ve her durumda iyilik için çalışacaktır. Acı haberler bile alsak, ölüm haberleri, hastalık haberleri, başımıza felaketler gelse bile eğer kontrol Tanrı'nın elindeyse o gerekeni yapacaktır. Çünkü dediği gibi Serap kız kardeşimin, o milyarlarca insanı bireysel, kişisel o kadar iyi tanıyor ki, benim kendimde bilmediğim, tanımadığım özelliklerimi bile benden daha iyi biliyor.
0: O zaman önce Tanrı'ya güvenelim. Evet, her şeyden önce.
1: Kesinlikle. Mezmur'u sizinle okuyarak programımızı kapatmak istiyoruz. Rabbin esenliği hepinizin üzerinde olsun. Ya Rab.

0: Tam denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Desem ki karanlık beni kaplasın, çevremdeki aydınlık geceye dönsün. Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece gündüz gibi ışıldar. Karanlıkla aydınlık birdir senin için. İç varlığımı sen yarattın. Annemin rahminde beni sen ördün. Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var. Bunu çok iyi bilirim. Hepsi senin kitabında yazılmıştı. Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli ey Tanrı. Sayıları ne çok. Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam. Uyanıyorum. Hala seninleyim.
1: Semire, saate bakıyorum. Sanırım süremizin sonuna gelmişiz.
0: Evet, her zamanki gibi kendimizi kaptırdık gidiyoruz ama...
1: Eğer yine bizimle mektuplaşmak isterseniz ve paylaşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen bize yazın. Tekrar istersen e-mail adresimizi verelim.
0: Adreslerimizi veriyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum. umutkadınları@hotmail.com. Bizlere mektup yazmak, yüreğinizi dökmek isterseniz posta kutusu 5-34350 Beşiktaş İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Evet, bütün hafta boyunca size esenlik ve sabır, güç diliyoruz. Evet. Ve acil şifalar diliyoruz Tanrı'dan.
0: Rabbin esenliği sizlerle olsun.
1: Hoşça kalın.
0: Esen kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Evliliğinde sorun varsa o düğmeye dokunma. Bugün uçurumun kenarından dönmene yardımcı olacak bir öğreti duyacaksın. Olanaksız gibi görülen sularda gezerken bu ilkeler sana kılavuzluk edecek. Evliliğini toparlayabilmek mümkündür. Bizi dinlemeye devam et. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Biz Efesliler bölümünden Bu işin Şakası Yok üzerinde konuşurken lütfen sen de bize katıl.
3: Kendi yaşamımda şunu keşfettim. Bir şeyi Tanrı'ya teslim ettiğimde bazen bu şeyi Tanrı'ya teslim etmek çok zor oluyor. Çünkü artık durumu değiştiremeyeceğimi bilirim. Artık benim elimde olmadığını bilirim. Tanrı'ya teslim etmenin çok zor olduğunu fark ederim. Neden? Çünkü artık bu meselenin benim değil Tanrı'nın elinde olduğuna inanmak için imana ihtiyacım vardır. Kendini ve evliliğini Tanrı'ya teslim etmek budur. Üstelik pratik olarak bu öcü almak için yaşayamayacağımız anlamına gelir. Öğrenmemiz gereken önemli derslerden biri de bize karşı günah işlendiğinde buna günah işleyerek karşılık vermemektir. Burada Davut örneğini kullanacağım. Saul, Davut'a mızrağını fırlattığında, "O mızrağı bana mı fırlattın? Al işte ben de sana benimkini fırlatıyorum." demedi. Davut böyle bir şey yapmadı. İntikam almadı. Sen de intikam alma. Neden? Rab, öç benimdir, karşılığını ben vereceğim der. Evliliğini Tanrı'ya teslim ettiysen bu artık onun sorumluluğudur. Çünkü önemli olan tek şey onun görkemidir. Günün sonunda başka hiçbir şeyin önemi yoktur. Tanrı'nın görkemi ilkesi budur. İkinci ilke kendi kendini inceleme ilkesidir. Yaralarla dolu bir kültürde yaşıyoruz. Herkes yara bere içinde ve tabii ki bunun nedeni yıkılan yuvalar, istismar, cinsel ahlaksızlık ve liste oldukça uzundur. Bu yaraların çok ciddi olduğunu kabul ediyorum. Bu yaraların bir sonucu olarak insanlar evliliklerine her türlü sorunu daha önce söz ettiğimiz baş etmek istemedikleri her türlü yükü getirirler. Baş etmek istememelerinin nedeni şöyle düşünmeleridir. Bana nasıl davranıldığını göz önünde bulundurursak, kocama kızmakta son derece haklıyım. Ondan her türlü şefkati beklemek de benim hakkım. Onu kıskanmakta sonuna kadar haklıyım. Ve bu böyle sürüp gider. Bu yaralara sahip olan insanlar aslında şunu söylüyor. Yaramı iyileştirmeni istiyorum. Seninle bunun için evlendim. Yaramı iyileştirmeni istiyorum ama yarama dokunursan avazım çıktığı kadar bağıracağım ve evliliğimizi hayal edebileceğin en berbat evliliğe dönüştüreceğim. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. İnsan doğasını bildiğimden bu mesaj için bu kadar çok dua ettim ve Tanrı'ya teslim ettim. Ben kendi yüreğimi biliyorum. Yaşamlarımızda Tanrı ortaya çıkmadıkça asla kabul etmeyeceğimiz şeyler vardır. O zamana kadar tamamen haklıyız. Aslında şu anda bunu duymasını hedeflediğimiz kişiler bunu kaçırıyor. Çünkü kafalarından şu geçiyor. Olduğum kişi olmakta haklıyım. Nasıl davrandığına baksana ya da bana nasıl davrandığına baksana. Kızmakta haklıyım, kırılmakta haklıyım. Hayatın bana nasıl davrandığına bir baksana. Bütün yaşadıklarımı göz önünde bulundurduğumda buna hakkım var. Arkadaşlar, yaşamında bunu görmezsen ve bundan tövbe etmezsen evliliğin her zaman zorluklar içinde olacaktır. Uyumun önüne her zaman engeller çıkacaktır. Dolayısıyla ikinci ilke kendi kendini inceleme ilkesidir. Üçüncüsü bireysel sorumluluktur. Daha önce de bana gelip kocam pornografiye çok düşkün, ne yapmam gerekiyor diye soran eşler olduğundan söz etmiştim. Birkaç şey söyleyeceğim. Öncelikle şundan emin ol. Düzelmek istemeyen bir insan düzeltilemez. Kocan düzelmek istemiyorsa emin ol onu düzeltemezsin. Düzelmesine katkıda bile bulunamazsın. Şöyle söyleyeyim. Düzelmek istemezse düzelmez. Şimdi kadınlara seslenmek istiyorum. Gerçi tam tersi de olabilir. Bunu vaaz ederken tam tersi olabileceğini biliyorsun. Kadın kocasına karşı ya da koca karısına karşı olabilir. Basit bir gerçek vardır. Bağımlı olan herkesin tek bir gündemi vardır. O da budur. Kesintisiz bir şekilde en az sorun ve zorlukla karşılaşarak yaşadığı şekilde yaşamaya devam etmek istiyor. Onun en büyük arzusu budur. Şimdi yapman gereken şey onun kendi yüklerine sahip çıkmasına yardım etmektir. Çünkü onun adına onun yüklerine sahip çıkamazsın. Yapman gereken şey olumlu değişimler olmazsa ve yalnızca sana değil başkalarına da hesap vermezse onu ifşa edeceğini, evinde bunun devam etmesine izin vermeyeceğini anlamasına yardım etmektir. Özellikle de bağımlılık, istismar söz konusuysa onun için yalan söyleme. Onun açıklarını kapatmaya çalışma. Neden mi? Çünkü onu bu şekilde yaşamasına katkıda bulunmayacak kadar çok seviyorsun. Bununla yüzleşmeli ve ifşa edilmelidir. Dolayısıyla bireyler olarak yapmamız gereken şey sorumluluk almamızın çok önemli olduğunu fark etmektir. Alkolikler işverenini suçlamayı bırak, eşini suçlamayı bırak, anne babanı suçlamayı bırak. Her kimi suçluyorsan onu suçlamayı bırak. Çünkü bu tür insanların özellikleri hakkında bir şey biliyorum. Suçlamayı bırak ve sorumluluk al. Tavrımdan, bağımlılıklarımdan ve yaptıklarımdan ben sorumluyum. Yüklerime sahip çıkacağım de. Bunu yapar mısın? Dördüncü çok önemlidir. İletişim ilkesi. Yıllar önce evlilik danışmanlığı yaparken ofisime gelen çiftlere eşinin bütün sorunlarını ve yanlışlarını yazmanı istiyorum. İşte bir tane kağıt derdim. Bazıları bir tane kağıt mı? Bana defter lazım. Bir tane kalem mi? Bana bir düzine lazım derdi. Uzun uzun yazarlardı. Birden büyük bir yazara dönüşürlerdi. Sonra onlara şimdi kendi yanlışlarını yazmanı istiyorum. İşte sana bir kağıt daha derdim. Bakalım. Evet sanırım bir defasında çok sinirlenmiştim. Evet doğru. Ona vurdum ama yavaşça vurdum. Arkadaşlar sorunu görüyor musunuz? Başkalarının kusurlarını ne kadar iyi gördüğümüzü, kendi gurur, öfke, bencillik ve buna benzer şeylerle dolu olabildiğimizi ama bunu göremeyecek kadar kör olduğumuzu anlamanızı istiyorum. İletişim. Bazı anne babaların çocuklarını iyi yetiştirmenin yolunun durmadan başkalarını eleştirmek olduğunu düşünmelerine hayret ediyorum. Kocasını hiç durmadan eleştiren bir kadın ve karısını hiç durmadan eleştiren bir koca çocuklarını da bu şekilde yetiştirir. Bu çocuklar sürekli hata yaparlar, söz dinlemezler. Ne yaparlarsa yapsınlar hep suçludurlar. Arkadaşlar, bunun bir ilişki kurma olasılığını nasıl yok ettiğini anlıyor musunuz? Karısından boşanmak isteyen bir adama danışmanın söylediklerini anlatmıştım, hatırlıyor musun? Adam karısından nefret ettiğini söylüyordu. Danışman adama ona acı çektirmek istiyorsan bir aylığına ona yalnızca iyi şeyler söyle. Teşvik et. Senin için ne yaparsa ona teşekkür et. Tek bir olumsuz söz söyleme. Eşin onu gerçekten sevdiğini, ona değer verdiğini sansın. Yani ona tuzak kuracaksın. Bir ayın sonunda boşanma kağıtlarını eline tutuşturup onu kalbinden vuracaksın. Ne dersin demiş. Adam nasıl olsa ondan bir ay sonra kurtulacağım. Neden olmasın yapacağım diyerek cevap vermiş. Böylece bir ay boyunca karısına olumsuz tek söz söylememiş. Ona iltifatlar etmiş. Her şey için teşekkür etmiş. Gelişmesini istediği bir alanda biliyor musun bu gerçekten harika demeye başlamış. Eve gelip tencerede ne olduğuna bakıp sonra alaycı bir şekilde tanımlanamayan bir nesne olduğunu söylemek yerine sevgi ve şefkat dolu sözler söylemeye başlamış. Öykünün geri kalanını biliyorsun. Tabii ki bir ayın sonunda ikinci bir balayına çıkmışlar. Ağzımızdan çıkan sözler çok önemlidir. İlişkide çok önemli olan bir başka şey de dinlemektir. Birbirinizle konuşmalı ve birbirinizi dinlemelisiniz. Ben bu konuda sorun yaşıyorum. Bence erkekler olarak hepimizin yapması gereken şey dinlemektir. Bir kadın bana, kocam benimle konuşmuyor, orada öylece oturuyor dedi. Evet anlıyorum, acaba seninle neden konuşmuyor? Çok merak ediyorum, bahse girerim. Bir dakika, ben bir pastörüm. arkadaşlarıyla konuşuyor demek istedim. Muhtemelen onlarla çok rahat konuşuyor, yaşamında olup bitenleri onlara anlatıyor ve sonra eve geliyor, karısıyla konuşmuyor. Karısıyla neden konuşmadığına dair bir fikrim var. Çünkü yargılanmaktan korkuyor. Büyük olasılıkla kendi kendine beni ayıplayacak, beni suçlayacak, beni küçümseyecek. Bana sen ne biçim bir insansın diyecek diye düşünür. Kocan şefet ve belki de pornografi konusunda yaşadığı zorlukları sana dürüstçe anlatsa bununla baş edebilir misin? Baş edebilir misin yoksa tanıdığım biri gibi sen nasıl bir sapıksın mı dersin? Bu soru gerçekten de ilişkilerinin icabına baktı. Bu olaydan sonra karısıyla kişisel bir konuda konuşmadı. Kocan seninle konuşmaya başladığında onun dünyasına girmen ve ne kadar zor olursa olsun bu konuşmanın şifa getireceğini bilmen gerekir. Kocanın yanında olmalısın. Arkadaşlar, bu konu Moody Kilisesi'nde paylaşıldığında birçok çift bunun sonunda gerçeklerle yüzleşmelerini sağladığına tanıklık etti. Çiftler bu gerçeklerle yüzleştiklerinde ilişkileri iyileşmeye başlar. Bir dahaki sefere bu işin şakası yok mesajını bitiriyoruz. Bizi dinlemeni umut ediyoruz. Bu mesaj ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinin bir parçası olduğu için de önemlidir. Günümüzde ailemiz için mücadele etmek zorundayız, öyle değil mi? Evimizin içinde de dışında da düşmanlar var. Bu dizide eğlence sektörüyle ilgili bir mesaj paylaşmıştık. İstismar gibi kritik konular var, mali konular var. Bunları kutsal kitaba uygun bir şekilde ele alabilmeliyiz. Bunu yaparsak ailelerimizin içindeki ilişkiler güçlenir.
4: On bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele dizisinin Bu İşin Şakası Yok adlı son mesajına bugün devam ettik. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında birbirimizi dinlemenin önemi üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Kazanmak İçin Koşmak, yaşam yarışını koşarken Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır.
0: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Gençler, hep genç kalacak olanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Efendim, hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak daha mutlu, daha başarılı ve daha huzur içinde olabileceğimizi anlatmaya çalışan, aslında başka bir dünyanın kapılarını açabileceğimizi anlatmaya çalışan bir programdasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugünkü konumuz çok eğlenceli. Evet. Geçen konularda böyle bayağı derin kişisel gelişim konularına, Maslow piramitlerine kadar böyle sosyolojilere falan daldık. Bugün daha keyifli bir şeyden bahsedeceğiz. Nedir bugünkü konumuz Gamze'ciğim?
1: Bugünkü konumuz renkler.
0: Gamze'nin görsel sanatlar öğretmeni ve ressam olmasının verdiği yetkiyle yapıyoruz bugünkü konuyu.
1: Olabildiği kadar.
0: Ben normalde gösterge bilim dersleri aldım ve gösterge bilim seminerlerinde sunumlar yapmıştım vesaire. Bu benim hobim, yani her şey bir iletişim aracı olarak gördüğümüz için renklerin bize verdiği gizli mesajları vesaire böyle çok seviyorum. O yüzden böyle bir konu aldık. Gamze de biliyorsunuz yüksek lisans mezunu plastik sanatlardan. Renklere oldukça baya hakim birisi. Bugün bu konu hakkında konuşacağız. Şimdi Gamzuşumuz bir giriş yapsın.
1: Evet, hayatımızın her alanında renklerin biz farkında olmadan tercihlerimizde büyük bir rol oynadığının farkındayızdır. Bu bilgiler tabii ki ürünlerin pazarlanmasında, reklamlarda, algı yaratmada ve hatta algıyı manipüle etmede kullanılabiliyor. Bugün renklerin bizde oluşturduğu genel izlenimlere bakacağız. Üstüne böyle detaylı güzel bir şekilde konuşacağız. Elimizden geldiğince.
0: Gamze renkler konusunda çok başarılı. Önce bir hikayesini anlatmak istiyorum. Utandırayım Gamze'yi biraz. Üniversitedeyken sanırım, evet. Normalde yağlı boya yaparken gidilip tabii ten rengi ayrıca satın alınabilen bir şey. Ama Gamze böyle yapmazdı. Gamze'de hep ana renkler olurdu. Onları karıştırarak bütün renkleri bulmayı kendi seviyordu. Yani renk oluşturmayı seviyor. Dolayısıyla arkadaşları da gelip Gamze'ye ten rengim bitti, bana bir ten rengi yapar mısın diye Gamze'yi çağırıyorlardı. Gamze böyle renk bulucusu gibi.
1: Güzel bir hikaye.
0: Gidip de renkleri karıştırıp renk buluyordu.
1: Evet.
0: Her şeyin içindeki frekansı, rengi görebiliyor. O yüzden gerçekten çok güzel bir yetenek. Küçükken hatırlıyorum, kuzenimle oturmuştuk. Önümüzde guaj boyalar vardı. Ve deniz kabukları vardı. O temel guaj boya renklerini kullanarak şey yapmaya başlamıştık böyle, mesela nil yeşili yapabilir miyiz? Hadi nil yeşili yapmaya çalışalım falan gibi öyle bir etkinlik yapmıştık. Çok eğlenceliydi gerçekten. Bu arada tabii yapabildik nil yeşilini. İçine biraz daha sarı, biraz daha diye yaptık yani. Başarmıştık. Gerçekten bugün Gamze'ye soracak bir sürü sorum var. Önünde de o kadar...
1: Benim de öyle.
0: Yani not da yok. Ama ben cevap verebileceğine inanıyorum. Gamze, bize önce bir böyle sanat eğitimini anlatır mısın? Nelerden mezundun sen?
1: Öncelikle bir devlet okulundan, güzel sanatlar bölümünün, plastik sanatlar bölümünden, resim ana sanat dalından mezun oldum. Sonrasında çalışmaya başladım öğretmen olarak ve o süreçte pedagojik formasyon aldım ve bunun yeterli olmayacağını düşündüm. Çünkü sadece kısa süreli bir pedagojik formasyon eğitimi sanatı anlatmak için çok yeterli olmadığı hissiyatı verdi bana. Psikolojik rehber danışman, öğretmen arkadaşımdan çok güzel bir eğitim olduğunu öğrendim. Bu da o dönemlerde, yaşımı da belli etmiş oluyor bu arada, o dönemlerde çok ünlü olmayan bir eğitim.
0: Evet, şimdi gerçekten
1: evet,
0: çok popüler.
1: Şu anda inanılmaz derecede
0: popüler.
1: Online
0: bile var. Online nasıl yapıyorlar böyle bir şey bilmiyorum,
1: evet,
0: ama.
1: Evet, online olarak bence olması çok sağlıklı olan bir şey değil. Yüz yüze daha samimi olan bir şey olduğu için
0: nedir,
1: daha gerekli
0: nedir?
1: Olduğunu düşünüyorum. Evet, çok sürpriz bir şey oldu bu. Sanatla terapi eğitiminin resim modülünü, eğitimini aldım.
0: Evet, bir de yüksek lisansın var.
1: O süreçte bunu tamamladıktan sonrasında da resim modülünü tamamladıktan sonra lisansımın yeterli olmadığını düşündüm. Ve yüksek lisans eğitimimi de plastik sanatlar üzerinden resim ana sanat dalından mezun oldum.
0: Peki tezin ne üzerineydi, mezuniyet tezin?
1: Tezim sanatta, portrelerde, portrelerin çözümlenmesi, aynı zamanda çevresel faktörler, kişisel faktörler üzerine bir tez yazdım.
0: Evet. Portre sanatını neler etkiliyor gibi,
1: evet.
0: bir şey herhalde sanatçıların, anladığım kadarıyla.
1: Sanatçıların portrelere uyguladıkları etkileri nelerdir diye.
0: Şimdi bir ressamla beraber yaşadığınız zaman maruz kaldığınız şeyleri anlatayım ben size. Bir, tiner kokusu. Çünkü daha sonra başka bir şey kullanmaya başladı da neydi o ikinci kullandığın kokusuz olanı?
1: Terebentin.
0: Onun öncesinde böyle o boya tabii çözülsün diye sürekli bir tiner, yani kapıyı camı falan açıyorsunuz ama hani böyle evi boyatırsınız da o bir boya kokar ya, öyle bir koku, daha ağır bir koku. Bir de hafiften insanı uyuşturuyor, böyle boş boş birbirimize bakın. Yani benim yanımda resim yapmasına bayılıyorum. Gamze özellikle kara kalem çok seviyor. Başka evet. hart onu böyle, onun sesini çok seviyordum. Duralite alır koyar, onların şeylerini artık ben de hani alet edevatlara ben de hakim oldum onun sayesinde. İşte getirir, al bak bu Delacroix'ın bilmem ne, ben bu ne kadar karanlık bir şey, korktum ben bundan diye. Yani onun sayesinde ben de sanat tarihine gerçekten hakim olabildim biraz.
1: Evet.
0: Sonra da zaten karşılaştırmalı edebiyat okuduğum için resim edebiyat dersi de almak durumunda kaldım. Orada da Gamze de benim derslerime de geldi. Son derece eğlenceliydi.
1: Evet.
0: Renkler sadece sanat için değil. Tabii
1: evet.
0: Gelelim konumuza. Renkler neticede normalde günümüzün her alanında var. Ne giyeceğimize karar veriyoruz, renkler. Ne satın alacağımıza karar veriyoruz, o da renkler.
1: Evet.
0: Ve nerede ne giyeceğimizi belirleyen şeyler de renkler. Sunum hazırlıyoruz, renkler. Her şeyde renk var. Hani böyle yarışmalar var, yemek yarışmaları falan. Aslında tabağı, sunumu nasıl yaptıkları, nasıl hazırladıklarında bile yine renk bilgisi aslında önemli.
1: Evet,
0: kısa bir ara
1: kesinlikle.
0: Verelim, sonra renkler hakkında konuşmaya başlayalım.
1: Evet. Bu arada lütfen yorumlarınızı, sorularınızı bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Umarım hala bizlesinizdir. Aramıza yeni katılanlar için de hoş geldiniz diyoruz. Başka Bir Dünya adı altında bir kişisel gelişim programındasınız. Bugünkü konumuz biraz eğlenceli. Renklerden bahsedeceğiz. Renkler hayatımıza nasıl etki ediyor? Ve genel temel renk bilgisi dersi alıyoruz şu anda Gamze öğretmenimizden. Hocam.
1: Hı hı.
0: Efendim, ana renkler nedir?
1: Ana renkler mavi, kırmızı ve sarı.
0: Ay evet, çok güzel. Peki normalde sadece bu renkler var ve biz öbürlerini karıştırarak mı yapıyoruz bunları?
1: Evet.
0: Mesela sarı ile kırmızıyı karıştırdım.
1: Turuncu elde ediyoruz.
0: Evet. Peki mavi ile kırmızıyı karıştırdım.
1: Mor elde ediyoruz.
0: Ha. Peki mavi ile sarıyı?
1: Yeşil elde ediyoruz.
0: Ha. Bunların hepsini karıştırsam ne oluyor?
1: Böyle bulanık bir kahverengi tonlarında bir renk elde ediyorsunuz.
0: Evet. Hep tabii küçükken bunların denerdik, hepsini karıştırınca ne olacak diye.
1: Evet. Ya bunların tabii ki kıvamlarına göre de renk tonlarını, değerlerini elde ediyorsunuz. Yani daha fazla mavi koyarsanız daha koyu bir mor elde ediyorsunuz. Daha kırmızı koyarsanız daha açık tonlara doğru ilerlemiş
0: daha
1: oluyor.
0: Daha pembeye doğru gidiyor.
1: Pembeye yani. Doğru, aynen.
0: Peki, sıkça sorulan sorular. Siyah bir renk midir?
1: Hayır. Işığın olmadığı bir alandır siyah.
0: Beyaz?
1: Beyaz da ışıktır.
0: Peki gri? Gri ne oluyor?
1: Yani ara bir onların arasında oluşan bir
0: ışık tonu.
1: Işık tonu diyebiliriz. Evet.
0: Peki en sevdiğin renk ne?
1: Mavi. Maviyi çok seviyorum. Yani bütün renkleri çok seviyorum ama mavi nedense böyle ben de bir denizi çok seviyorum. Gökyüzünü çok seviyorum. Belki ondan kaynaklı bir şey olabilir. Etkisi olabilir. Ama diğer renkleri de çok seviyorum. Turuncuyu çok seviyorum. İşte yeşilin tonlarını, bazı tonlarını çok seviyorum. Gibi.
0: Şimdi
1: sen bu arada böyle hangilerini seviyorsun?
0: Ben pembe seviyorum. Bana dediler ki küçükken büyüyünce geçer. Geçmedi. Yani küçükken diyordum işte pembe ev istiyorum ya da pembe araba istiyorum falan. Tamam, pembe ev, pembe araba olmadı tabii de. Ama yani genelde mesela deseler ki bundan sonra sadece tek bir renkle yaşayacaksın. Ne renk olsun? Her gün pembe giyebilirim. Hiç sorun değil.
1: Ben nedenini söyledim. Sence neden peki?
0: Heh, işte tamam. Çok güzel. Şimdi konu şu ki zaten normalde bir araştırma yapılıyor. Ve sevdiğimiz renkler aslında bizde o renkteki şeylerin ne çağrıştırdığıyla alakalı. Yani sen mavi seviyorsun çünkü dedin ya hani gökyüzü çünkü mavi.
1: Evet.
0: Çünkü gökyüzü sende sonsuzluk ya da bir sakinlik bir şey çağrıştırıyor.
1: Evet.
0: Ya da deniz. Deniz de yine ya sonsuzluk ya ne bileyim belki yaz mevsimini senin için rahatladığın bir şeyi herhalde çağrıştırıyor. O yüzden pembe de bende daha böyle saf, daha naif, daha mutlu, yumuşak ve pamuk şeker gibi mesela şeyler çağrıştırıyor. Yani hayatın daha tatlı yanını aslında çağrıştırıyor bana. Bunun normalde benim kadınlar pembe sever, erkekler mavi sever, bununla hiç alakası yok. Öyle bir zaten ayrım yok. Ayrıca zaten ilk başında sanat tarihinde anlatılıyor bu tam tersi olarak Avrupa'da tasarlanmış. Yani erkeklerin pembe giymesi, kadınların mavi giymesi gibi tasarlanmış. Çünkü pembe biraz daha mora yakın, mor da kraliyet rengi. Yani ama sonradan nasıl olduysa dönmüş. Bir tane video vardı kız çocuğu. Niye diyor kızlara yaptığınız her şeyi pembe yapıyorsunuz diyor. Ben başka renk sevemez miyim diyor. Çok mantıklı, doğru. Renklerin dayatılmaması gerekiyor.
1: Evet.
0: Peki bir şey daha soracağım. Dur, daha çok soru soracağım sana. Sıcak renkler nedir?
1: Sıcak renkler nelerdir? Kırmızı, turuncu ve sarı tonları. Yani pembe de biraz giriyor ama mora yakın, çok fazla yakın olduğu zaman soğuk tonlarına gitmiş oluyor.
0: Pembenin sıcak pembe, soğuk pembe diye adları var zaten.
1: Evet.
0: Sıcak pembe daha içine sarı katılarak yapılıyor. Daha canlı. Yani çok alt şeylerinde daha sarı var. Zaten mesela böyle bilgisayar kullanıyorsanız hani ne bileyim
1: o renk
0: böyle kelime
1: içerisinde
0: işlemcilerde falan da renk skalasının içinde altın da yazar. Kaç oranda ne olduğu. Yani sarı şu kadar oranda var, kırmızı şu kadar oranda var içinde diye. O yüzden daha sıcak pembelere gittiğinizde o sarı oranının arttığını görürsünüz.
1: Evet.
0: Normalde.
1: Kesinlikle öyle.
0: Soğuk renkler ne?
1: Soğuk renklerde mavi, mor ve yeşil tonları.
0: Mavi, mor, yeşil.
1: Evet.
0: Morda ama kırmızı var. Kırmızı sıcak renk. Mor niye soğuk renk?
1: O şekilde kabul ediliyor. Yani çünkü mavi oranı daha fazla morda.
0: Mavisi daha baskın
1: evet,
0: olduğu
1: zaman. Yani dediğim gibi işte içinde daha pembeye yakınlaşmaya başladığı zaman zaten sıcak tona doğru gitmiş oluyor.
0: Sıcak mor gibi olmaya başlıyor.
1: Aha, evet.
0: Tamam. Peki soğuk sarı diye bir şey duydum geçenlerde. Soğuk sarı mümkün müdür sence?
1: Soğuk sarı mümkün müdür? Yeşile kaçan bir sarı var. Yeşil tonuna doğru kaçan bir sarı var. O olabilir belki, evet.
0: Yani diğer sarılardan daha soğuk olan
1: yani
0: bir sarı.
1: Yani birazcık daha içinde yeşil tonunu barındırdığı için belki o yüzden soğuk sarı olarak nitelendirilebilir.
0: Peki.
1: Evet.
0: Çok güzel. Gerçekten. O zaman yine senin çılgın soruların vardır
1: evet.
0: Kesin.
1: Görsel sanatlar derslerinde, ya bu gelen soruları da tabii böyle değerlendiriyoruz. Görsel sanatlar derslerinde renk bilgisi genelde nasıl öğretiliyor? Ben kendi adıma doğadan örnekler vermeyi çok seviyordum. Küçük çocuklar için özellikle anaokulu grubu için. O zaman daha zihinde kalıcı olmuş oluyor. İşte hayvanların renkleri, doğadaki işte çiçeklerin renkleri olabilir. Görsel olarak da göstererek. Bu şekilde.
0: Renkleri kaç yaşında ayırt edebiliyor insanlar? Ben 2 yaşında edebiliyordum.
1: Sanırım 2.
0: Yani bazıları herhalde biraz daha geç ayırt edebiliyormuş. Ya da daha erken olan var mı bilmiyorum ama normalde yani. Tabii anaokul çocuklarından bekleniyor bu kırmızı kıvırmızı kavramını öğrenmesi. Yani bir kavram olarak kırmızıyı öğreniyorsunuz çünkü.
1: Evet.
0: Ve renklerin adını kavram olarak öğrenmediğinizde çok ilginç bir şey oluyor. Bir gün pazardaydık ve mor bir kemer istiyordum. Bir satıcı vardı orada, ona da mor bir kemer istediğimi söyledim. Bana kahverengiyi gösterdi. Çünkü onun kafasında mor kavramı yok. Yani ne kadar ilginç bir şey. Aynı şeyi aslında Çin'le alakalı geçenlerde ne için konuşuyorduk bunu? Çin'de yeşil de mavi rengi için söylenen kelime aynı.
1: Evet.
0: Yani yeşil mavinin tonu ya da ikisi birbirinin tonu olarak algılanıyor. Dolayısıyla onlarda mesela ayrı bir yeşil kavramı yok. Ne kadar enteresan. Kafamızdaki dil merkezi normalde renk algımızı da birazcık yönetiyor aslında. O zaman kısa bir ara verelim.
1: Ara verelim.
0: Sonra daha ciddi renk konularıyla karşınızdayız.
1: Evet, bu arada bize yorumlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Bugün renklerden bahsediyorduk.
1: Evet.
0: Normalde böyle renk bilgisinden birazcık bahsettik. Herhalde eskiden resim dersi deniyordu. Şimdi Gamze kızıyor resim dersi deyince.
1: Yok.
0: Görsel sanatlar. Ama siz sadece resim yapmıyorsunuz ki.
1: Evet, sadece resim yok içinde. O yüzden görsel sanatlar demeyi seviyorum. Çünkü içinde hem heykel yapıyoruz hem baskı uyguluyoruz. Bizim zamanımızda çok fazla bu tarz şeyler yoktu. Biz daha çok sadece resim defteri üzerinde uygulama yaptığımız için o bir resim dersiydi yani, evet.
0: Bizim zamanımızda resim iş diye bir ders vardı. Ben hatırlıyorum, patates baskısı yapıyorduk.
1: Hı-hı.
0: İp baskısı yapıyorduk.
1: Evet, yine gerçi ufak düzeyde onları da yapıyormuşuz.
0: Bir de resim iş denen, normalde iş olan kısmında mesela uçurtma falan yapıyorduk.
1: Hı-hı.
0: Ama bunun sanatla bir alakası var mı? Çok süslersen olur gerçi. Kişiselleştirilebilir neticede. Evet.
1: Evet.
0: Geçelim sorularımıza.
1: Geçelim. Gösterge bilimsel açıdan renklerin anlamlarını birazcık belki konuşabiliriz.
0: Önce gösterge biliminin ne olduğunu söyleyeyim
1: evet,
0: mi?
1: Evet, aynen. Önce bence bir onu bir açıklasan. Ondan sonra devam edelim.
0: Şimdi gösterge bilime göre her şey birer göstergedir. Yani bir şeyi gösterirler. Ve her şey bir iletişim zincirinin parçası. Yani sürekli olarak bir gönderen, iletiyi gönderen, bir gönderi, bir de alıcı var. Mesela yani ben normalde size kırmızı bir şey gösterdiğimde o ne bileyim kırmızı kalp. Kırmızı kalbi gösterdim, ben gönderiyorum. Benim iletim kırmızı bir kalp. Sizin ondan anladığınız şey bu bir kırmızı kalptir değil, bu beni seviyor. İşte gösterge bilim normalde kabullendiğimiz semboller ya da göstergelerin nasıl işlediğini normalde anlatıyor. Biz ne bileyim kırmızı bir şey, mesela diyelim ki bir dondurma var, sarı var aynısından, kırmızı var, mavi var. Şimdi mavi olanın daha fresh olduğunu düşünürsünüz otomatik olarak. Kırmızı olan muhtemelen ya böğürtlendidir ya çileklidir gibi bir şey düşünürsünüz. Sarı olan herhalde ya muzlu mu, bu neyliymiş, ballı mı, karamelli mi gibi bir şey düşünürsünüz.
1: Hı-hı.
0: Doğal olarak, otomatik olarak onun ne olduğunu beyniniz eşleştiriyor. Gösterge bilim işte budur. Bir rengin sizde uyandırdığı çağrışımı kullanarak sizi yönlendirebilirler. Ve bütün renklerin birer anlamı var. Biz tabii bunları neyde kullanıyoruz? Böyle bir sorun var mıydı normalde?
1: Hı-hı.
0: Ben yine de cevaplamak istiyorum. Hı-hı. Bana.
1: Evet.
0: Neden kullanıyoruz bunları?
1: Tabii
0: bir,
1: ki.
0: Mesela sunum hazırlıyorsunuz. O sunumun hem ilgi çekici olması lazım ama hem de gözü yormaması lazım. Ve mesela bazı, şimdi bahsedeceğiz bu şeylerde, bazı renklerin bazı yerlerde kullanılmaması gerekiyor. Bazılarının da bazı durumlarda kesinlikle kullanılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü sizde belirli hissiyatlar uyandırıyor. Hı-hı. Yani sizde değil, hedef kitlede belirli bir hissiyatı oluşturmak için o şeyin rengini, ambalajın rengini, sunumun rengini, kendi kıyafetinizin rengini vesaire değiştiriyorsunuz.
1: Hı-hı.
0: Yani bunlar da gayet bilinçli olarak iş görüşmesine giderken bilmem ne de portfolyonuzda falan kullanılıyor. Gelelim Gamzoş bize renklerin anlamlarını anlatsın.
1: Hı-hı.
0: Buyurunuz efendim.
1: Kırmızıdan başlayabiliriz belki.
0: Hı-hı.
1: Kırmızı canlı, dinamik ve heyecanlı bir his yaratıyormuş.
0: Hı-hı.
1: Dikkat çekici ve güçlü bir renk.
0: Aşk olsun, muş mu yani, yaratmıyor mu normalde?
1: Ya yaratıyor, evet aynen. Ama şöyle bir şey var, şey yapacağım tabii ki. Genellikle aşk, tutku ve enerjiyle ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da öfke ve tehlike gibi negatif duyguları da çağrıştırabiliyor. Çok ilginç değil mi?
0: Evet, bu gerçekten...
1: O yüzden...
0: Biraz tehlikeli bir şey. O yüzden diyoruz ki mesela aslında sunumlarda,
1: hı hı,
0: özellikle de eğer gençlere sunum yapacaksanız kırmızı kullanmayın.
1: Evet. Bence genel olarak da yani zaten eğitim açısından evet. Kesinlikle.
0: Zaten geçen yani şöyle de bakarsak eğer dur işaretleri, hayır işaretleri hep kırmızı.
1: Hepsi kırmızı. Evet.
0: Yani bizim beynimizde de bir dur, bir hayır şeylerinin ya da kırmızı ışığın,
1: hı hı,
0: dur anlamına gelmesi... Normalde bizim beynimizde biraz olumsuz da bir şey.
1: Hı hı.
0: Öfke içermesinin sebebinin psikologlar frekansından dolayı bir şeyleri tetiklediğini, beyindeki bir şeyleri tetiklediğini söylüyor. Sonuçta renk, ışık da sadece foton olan bir şey değil. Aynı zamanda yani sadece parçacık değil, hem parçacık doğasına sahip hem de frekans doğasına sahip.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla bazı frekansları var. Bu frekansı da beynimiz işlerken gördükten sonra belirli şeyler algılıyor. Yani o frekansın bizim beynimizde o nöron bağlantılarında bir anlamı var. Dolayısıyla kırmızı gördüğümüzde sinirlenebiliriz. Bir şekilde bir enerji yüksekliği ama aşırı yüksekliği barındırıyor. Ama bu şunun içinde kullanılıyor. Bu öfke olabilir, aşırı enerjiklik olabilir, olumlu olumsuz her şekilde kullanılabiliyor. Onu bırakın doymama hissi de uyandırabiliyor.
1: Evet, o yüzden bazı yemek markalarında da kırmızıyı görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Bunu yani, belki biraz tetiklemek için kullanılan bir yöntem.
0: Tabii ki
1: yani.
0: Bu öyle düşündüğünüz gibi sadece bunlar patates, bu da ketçap değil yani.
1: Her şeyin bir sebebi var.
0: Evet, her şeyin bir sebebi var. Kesinlikle. Zaten diğer yemek şirketlerinde de genelde kırmızı çok yaygın olarak kullanılıyor. Yani sadece domates sosundan değil, bu kadar masumane düşünmeyelim. Doymamayı, o böyle onun lezzetli olduğu hissini uyandıran bir şey.
1: Evet.
0: Kırmızı. Seviyor musun sen kırmızı?
1: Severim ama çok kullanmam. Çok nadir zamanlarda giydiğimi şu anda fark ettim.
0: Evet.
1: Ama severim. De, güzel bir renk yani.
0: Giyim konusunda da insanı normalde olduğundan daha olgun göster diye söyleniyor. Belki ne bileyim hani böyle kırmızı gece tuvaletleri falan gibi çok ağır kıyafetler giyileceği zaman herhalde tercih ediliyor. Normalde tabii hani ona bakarsanız eğer ben yılbaşında falan gayet kurabiye desenli kırmızı kazağımla dolaşıyorum, ayrı mesele. Yani çok şirin olarak gerçekten kullanılabiliyor. Benim kırmızı kıyafetlerim var ama normalde çok desem ki evimi kıpkırmızı yapacağım, gerçekten gözü yoracak bir şey olur.
1: Evet.
0: O zaman kısa bir ara verelim.
1: Verelim.
0: Ondan sonra diğer renklerle devam edelim.
1: Tamamdır. Bu arada lütfen yorumlarınızı, sorularınızı bize yazabilirsiniz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Bugün evet. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Sizlere renkleri nasıl doğru kullanabileceğimizi bahsediyoruz. Hı-hı. Böyle renklerin doğasından birazcık söz ettik. Hı-hı. İşte sıcak renkler, soğuk renkler, ışık vesaire. En son şimdi renklerin gösterge bilimsel olarak bize ne anlattığından bahsediyorduk. Evet. Dedi ki kırmızı. Kırmızı aslında birazcık da doyumsuzluğu, biraz öfkeyi. Bazen biraz tamam fazla enerji ama her şeyin biraz aşırı uçlarını zannedersem bize anlatıyor. Hı-hı. Ben kırmızıyı severim. Ben kırmızıyı severim ama hani...
1: Sıcak renkleri seviyorsun.
0: Şöyle düşünün. Sevgiyi Hı-hı. iki renkle anlatabiliyorsunuz. Hı-hı. Kırmızıyla da sevgiyi anlatabiliyoruz. Pembeyle de. Hı-hı. Her zaman sanki pembeyle anlatınca daha masumane kalıyor.
1: Evet.
0: Kırmızı biraz daha böyle aşırıya, daha yatkın. İlginç ama yine

0: da kırmızıyı seviyoruz tabii ki. Sonuçta ana renktir yani. Başımızın tacı. Bir sonraki rengimiz nedir?
1: Sonra mavi diyebiliriz belki.
0: Yani Gamze'nin en sevdiği. Buyurun efendim, nedenmiş acaba?
1: Ana renklerle devam edersek. Sakin ve huzurlu bir his yaratır. Genellikle güven, sadakat, bilgelikle ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da üzüntü ve depresyon gibi duyguları da çağrıştırabiliyor. Böyle bir soğuk bir ton olduğu için aynı zamanda. Belki bu yüzden de böyle depresyon duygularını da biraz insanda çağrıştırabiliyor.
0: Evet, hepsinin aslında olumlu algılanma şekli var, olumsuz algılanma şekli var, enteresan. Evet. Sakinlik, dinginlik veriyor. Bir boya firması bir araştırma yapıyor ve bu araştırmada bütün çocukların en sevdiği rengi bulmaya çalışıyorlar ve böyle çok sayıda binlerce çocuk yani. Ve bu bütün ülkelerde yapılıyor. Onun şeylerini de yayınlıyorlar, grafiklerini, hangi ülkede hangi renk daha çok seviliyor diye. Ve şöyle bir şey çıkıyor, açık ara farkla en çok sevilen, hani ilk 10 rengin içinde 7 tanesi falan mavi tonu. Mavinin farklı farklı tonları. Ve en çok sevilen de genel olarak böyle gök mavisi gibi, hani çok tatlı bir mavi var ya, cam göbeğine yakın.
1: Evet.
0: Öyle bir mavi seçilmiş.
1: Evet. Derinlik hissi belki de. Ben en azından kendim için düşünüyorum.
0: Evet.
1: Derinlik hissi verdiği için de belki huzur hissi veriyor.
0: Aynen öyle. İşte orada başta anlattığım şeyle, çünkü gökyüzüyle ve denizle bağdaştırıyoruz.
1: Derinliğe ihtiyacımız var demek ki. Gökyüzü, deniz gibi şeyleri düşündüğümüz zaman.
0: Yeşil ve mavi gözü tedavi edebilen, hani tırnak ne içinde tedavi şey. Edebilen renkler.
1: Evet.
0: Diyorlar ki yeşile bakmaya ihtiyacımız var.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: O gözün hani lensinin kendini ayarlaması, daha doğrusu irisinin kendini ayarlaması falan meselelerinde yeşile, böyle uzaklara bakan insanların gözlerinin daha az bozulduğuna dair araştırmalar vardı. Zaten de normalde uzun süre böyle denize baksak, gökyüzüne baksak, yeşil böyle uçsuz bucaksız bir çayıra baksak, kendimizi normalde olduğumuzdan daha az stresli hissedeceğiz tabii ki de.
1: Evet.
0: Ama tabii biz onun yerine daha böyle bol, belirgin renkleri herhalde daha çok seviyoruz. Belki her yer çok kırmızı oluyor bazen vesaire. Neticede kendi anılarımızla da alakalı. Yani eğer siz alıp da mavi bir odada birine hep kötü davranırsanız, o mavi sevmeyecektir bir süre sonra.
1: Evet.
0: Kişisel olarak kesinlikle. Da tabii ki değişiyor. Ama genelde toplumsal bilinç olarak böyle gökyüzünü çağrıştırdığı için falan mavi çok çok seviliyor. Ben seviyorum ama giyimde kullanmam. Bir şey böyle öğrenmiştim, çok ilginç, bilmiyorum paylaşayım, bir işinize yarar mı bilmiyorum. El bileklerinizde görünen damarların rengine göre sizin sıcak mı soğuk mu renkler giymeniz gerektiğini anlayabiliyorlarmış. Bana söylenen, eğer damarlarınız yeşil ya da mavi görünüyorsa, yani yeşile maviye kaçıyorsa, soğuk renklerin size daha çok yakışacağını söylüyorlar. Benimki mor, mor gibi görünüyorsa da sıcak renklerin daha çok yakışacağını düşünüyorlar. O yüzden ben mesela çok mavi giymeyi sevmiyorum.
1: Mutfaklarını da mesela kırmızı yapanlar bir süre sonra belki o konuda
0: daha çok yiyeceğim.
1: Farklı şeyler, evet.
0: Belki daha çok acıktırabilir bile.
1: Yani kilo alma konusunda sıkıntı belki. Ya bilmiyorum, belki etkisi olabilir. Ama bunu tercih edenler de var.
0: Ama şöyle bir hissiyat uyanmıyor mu? Sanki kıpkırmızı bir mutfakta yemek yapınca çok lezzetli olacakmış hissiyatı,
1: evet,
0: uyandırıyor.
1: O açıdan da gerçekten de öyle. Mesela turuncu, şimdi konuşacağız zaten turuncuyu da. Turuncu da mesela çok böyle lezzet, ya da böyle sanki yemeklerin o tadını hissettiren de bir şeyi var, tarafı var gibi.
0: Mesela ben de turuncu, daha böyle ne bileyim portakallı kek falan gibi şeyler belki çağrıştırıyor. Hani böyle soslu yemekler, ana yemekler kırmızı olmalı yani. Tek bir renk seçeceksek. Bilmiyorum artık.
1: Herkeste farklı bir etkisi oluyor.
0: Geçelim
1: gerçekten.
0: Mi turuncuya?
1: Evet, turuncuya geçebiliriz. Canlı, neşeli ve enerjik bir his yaratır. Genellikle sıcaklık, samimiyet ve arkadaşlık ile ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da yaratıcılık, coşku, cesaret gibi duyguları da çağrıştırabiliyor. Ancak geçicilik hissi de barındırıyor.
0: Bu çok enteresan. Turuncu normalde işte biz arkadaş canlısıyız. Şimdi bir şeye mesela bir yerlerde böyle turuncu dekorlar gördüğünüzde, diyelim bir okula girdiniz falan, sınıfta öyle bir şeyler, posterler falan var. Daha samimi geliyor.
1: Evet. enerjik.
0: Çünkü burası daha gerçekten enerjik, burası daha eğlenebileceğimiz bir yer. Hı-hı. Hani gerçekten insana daha samimi geliyor.
1: Bir de gün batımının rengi ya. O da böyle çok hani bizim izlemeyi, yani en azından ben kendim izlemeyi çok seviyorum. Hı-hı. O yüzden de bana da çok iyi geliyor mesela. Hı-hı. Gerçekten.
0: Gün doğumunun da rengi.
1: Evet evet, gün doğumu ve gün batımının rengi.
0: Ben de o magentayı seviyorum. Magentanın Türkçesi magenta mı, magenta mı?
1: Magenta olarak söyleniyor. Aha. Evet.
0: Magentayı
1: tam
0: çok seviyorum.
1: Tam bir çevirisi şey yok.
0: Yani evet. Turuncu normalde diyorlar ki böyle çok temelli bir, yani kadim, böyle çok eskiden gelen bir şirketiz biz anlamında kullanacaksınız. Turuncu rengi çok kullanmayın diyorlar.
1: Evet. Evet, aynen.
0: Böyle var. Bazı markalarda hani grafikerlerin neler yaptığına bakıyoruz. Hı-hı. Mesela eskiden bunlar belki çok da fark edilmemiş.
1: Mutfak kısmına geçtiğimizde belki, yani mutfağınızda böyle hani çok lezzetli hissettirsin gibi bir şeyiniz olursa belki bunu da kullanılabilir.
0: Ayrıca evlerin mesela girişinde, benim evde hep giriş turuncuydu. Hı-hı. Turuncu bir oda olduğu zaman size enerji
1: kesinlikle
0: veriyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle çok büyük bir enerji veriyor.
0: Ve koridorların da, yani ilk giriyorsunuz ya, o antre mi oldu artık, evinizin girişinde böyle çok sıcak renk kullanmak, kırmızı değil tabii. Hı-hı. Girme olur. Kırmızı turuncu olması insanlara böyle çok neşeli bir ev burası.
1: Evet.
0: Burada güzel, eğlenilir hissiyatı uyandırıyor. Daha arkadaş canlısı oluyor.
1: Evet.
0: Yine gerçekten kısa bir araya gidelim. Ondan evet, sonra diğer renklerimizle buradayız.
1: Devam edelim. Bu arada siz bize yorumlarınızı ve sorularınızı lütfen yazın. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Bu sefer uzun uzun giriş yapmayacağım. Aramıza yeni katılanlar için Başka Bir Dünya adlı bir kişisel gelişim programındasınız.
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün renklerden bahsediyorduk ve gösterge bilimsel olarak anlamlarına değinmeye çalışıyoruz. Pek çok rengimizi aslında geçtik.
1: Konuştuk.
0: Şimdi ne var sırada?
1: Şimdi yeşil var.
0: Yeşil.
1: Doğa, evet.
0: Severim doğa.
1: Doğayı ve canlılığı çağrıştırıyor. Genellikle doğa, tazelik, yenilenme ile ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da zenginlik, başarı ve refah gibi pozitif duyguları da yansıttığı söyleniyor.
0: Evet. O yüzden böyle zenginlik vesaire çağrıştırdığı için, ki bu aslında tarlalarda yetişen ürünlerdir vesairedir. Hani hep böyle o doğanın fışkırması, yeşillenmesi hep böyle bereket imgesi olarak kullanılır ya. O yüzden bizim zihnimizde de öyle bir şey gelmiş aslında. Yani yeşil rengi normalde bizim doğalımızda olan bir şey. Doğal olarak sevdiğimiz bir şey ve dediğim gibi daha önce de bizi şifalandıran bir renk aslında yeşil. Diyorlar ki çocukların, küçük çocukların odalarını tasarlarken hani böyle ya illa tamamen mavi ya illa tamamen pembe olacak falan uğraşıyorlar. Şimdi araya yeni böyle sarılar falan katılmaya başladı. Yeşil bir şeyler olmalı diyorlar. Çünkü yeşil çocukları sakinleştiren bir şey.
1: Evet. Bir de duvar kağıtları. Harika gerçekten. Yani doğayla alakalı işte yapraklar, çiçekler, böyle bir orman görüntüsü. İnanılmaz derecede gerçekten, hani sadece bir fotoğrafına bakmak bile iyi hissettiriyor. O yüzden mesela çocuk odalarında bunu da kullanıyorlar artık.
0: Evet. Çünkü yeşili görmesi lazım.
1: İhtiyacımız
0: çocuğun.
1: Var.
0: Yani şöyle düşünün, yaratılıştan, doğamızdan gelen bir şey. Yeşil,
1: evet.
0: İhtiyacı.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çünkü yeşil bize oksijen veriyor, nefes almamızı sağlıyor. Biz bilinçaltından bunun farkındayız.
1: Evet.
0: Ben çok sarıya dönük tonlarını seviyorum. Gamze daha koyu tonlarını seviyor.
1: Evet.
0: Ama yeşil her ihtimalde çok sevilen bir, evet, böyle sevgi dolu, bizi besleyeceğini bildiğimiz, gerçekten çok sevdiğim bir şey.
1: Evet.
0: Ayrıca da mesela C vitamini falan da normalde herkes hep limon, narinciyelerde vesaire arıyor ya C vitaminini. Daha yeşil şeylerde ve kırmızı şeylerde daha çok var normalde.
1: Evet,
0: ben yeşillik yemeye bayılıyorum. Yani yediğim zaman böyle içim temizleniyor gibi hissediyorum gerçekten.
1: Evet.
0: Hani mesela salatalıkta da hep böyle bir ferahlık hissi vardır ya. O yüzden yeşilde de gerçekten bir ferahlık hissi var. Eğer bir şeyi yeşil bir pakete koyarsam, yani ambalaja koyarsam, onun taze olduğu izlenimini her zaman alırız.
1: Evet.
0: O zaman otomatik olarak ne bileyim böyle kahverengi bir poşette diyelim ki sebze oldu. Bir de yeşil poşette yeşil olanı alırız otomatik olarak. Çünkü o daha taze, bizim bilinçaltımız öyle işliyor.
1: Evet.
0: Aslında bir şey gördüğümüz anda ilk 5 saniye içinde karar veriyoruz. Ve o karar mekanizmamızı bu otomatik kodlarımız kontrol ediyor normalde.
1: Evet.
0: Yeşil, başka ne renk var?
1: Sarı.
0: Ha.
1: Sarı neşeli, enerjik ve genellikle mutlulukla ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da dikkat çekmek ve güçlü bir etki yaratmak için de kullanılıyor. Ancak aşırı kullanımı gerginliğe ve stresli hissettirmeye de neden olabiliyormuş.
0: Sarıyla alakalı şöyle bir şey var. Normalde herkese sorduğunuzda en ilgi çeken renk nedir? Herkes kırmızı olduğunu düşünüyor. Halbuki değil, sarı. En kolay ilgi çekebilen renk sarı. Bu yüzden de şeritlerin kenarlarında sarı kullanılır. Bazı trafik yönlendirmelerinde sarı kullanılıyor. Ve ben sarıyı sunumlarda doğru düzgün bir şekilde kullanmayı çok seviyorum. Tabii ki çok sıcak sarılar kullanıyorum bazen ve bir anda insanların gözünü alabilen bir şey. Sürekli olduğu zaman yorar ama aralarda bir arka plan vesaire olarak kullandığınızda gerçekten herkesin çok ilgisini çekiyor. Sarı hep derler işte, kendine güvenli insanlar ya da güvenli olmak isteyen insanlar sarı giyer diye. Çünkü gerçekten sarı giydiğinizde dönülüp bakılacak, yani göze çarpıyor çünkü frekans olarak bir renk olduğu gerçekten çok belli. Bunun yanında mesela şöyle bir şey, araştırma yapılıyor. Neden kadınlar saçlarını sarıya boyuyorlar? Yani şimdi benim Çekya'da okurken bir arkadaşım vardı. Orijinali sarışın. Kız saçını siyaha boyuyordu. Hep hani bizde normalde kadınlar saçlarını boyar ve boya açık renktir.
1: Evet.
0: Dipleri koyu renk görünür ya. Benim arkadaşımın dibinden açık renk çıkıyordu. Yani gerçekten böyle bir tercih olması enteresan. Neden diye sordum. Dedi ki çok ilgi çekmeyi sevmiyorum. Çünkü şöyle bir şeyin farkında normalde. Sarı saç denemişler ikizler üzerinde. Aynı makyaj, aynı kıyafet. Sarı saçlı olan daha çok ilgi çekiyor. Her zaman böyle. Yani çünkü sarı ilgi çekme rengi. Gerçekten enerjiyi tabii ki gösteriyor. Çünkü niye? Aklımızda güneş var sarı olarak.
1: Evet, öncelikle o var. Güneş de bizi mutlu ediyor.
0: Aynen öyle.
1: Aynen.
0: Başka rengimiz kaldı mı?
1: Tabii ki. Mor.
0: Mor.
1: Zenginlik, güç ve gizem hissi yaratıyor. Genellikle lüks, sofistike ve böyle mistikle ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda da üzüntü, kaygı ve hüzün gibi duyguları da arttırabiliyor.
0: Mor frekansı gerçekten çok... Yani mora ne verirseniz onu çoğaltır. Dolayısıyla depresyondaysanız onu da çoğaltır. Ama hatta yani şey falan okumuştum bir yerde, ne derece doğrudur bilmiyorum ama bilimsel makaleydi, doğrudur herhalde. Şizofreni gibi durumlarda mor renge çok maruz bırakılmaması gerektiğini o insanlara söylüyorlar. Yani morun bir süre sonra o beyindeki düzensizliği tetiklediğini yazıyordu. Doğru olabilir. Sonuçta dediğim gibi bunların hepsi bir frekans. Mor neden kraliyet rengi? Eskiden mor boya elde etmek çok zormuş. Dolayısıyla çok pahalıymış. Yani en pahalı kumaşlar mor kumaşlarmış. O yüzden sadece çok zenginler, önde gelenler giyebiliyormuş. O yüzden de kraliyet rengi olarak kalmış. Moru doğru kullanmak gerçekten çok zor. Şimdi şeyi görüyorum. Genelde böyle LED ışıklar, daha doğrusu RGB'ler vesaire kullanılırken mesela video editörleri de moru derinlik göstermek için çok kullanıyorlar. O kişiyi daha bilge gösteriyor. Gerçekten böyle çok ilginç. Bir şekilde zihnimizde o kişinin üstün olduğu hissiyatına varıyoruz. Mistik şeylerle bağdaştırılmasının sebebi muhtemelen mistik durumlarda ametist taşının da çok kullanılması. Daha doğrusu morun frekansından dolayı bir şeyi sürekli güçlendireceği için ametist taşının da bir frekansı olduğu düşünülüyor. Yani tabii ki zaten bilimsel olarak bütün renklerin frekansları var. Ya bu bilimsel bir gerçek. Nasıl ki sesin frekansı var, rengin de frekansı var. Dolayısıyla bu şekilde kullanılıyor. Yani mistik olarak aman çok özel bir renk olduğundan değil, o da bilimsel olarak frekansından dolayı. Başka rengimiz var mı?
1: Tabii ki.
0: Süremizin sonuna geliyoruz, alalım hemen.
1: Evet, pembe, romantizm, sevgi, şefkat hissi yaratıyor. Genellikle feminenlik, romantizm ve zarafet ile ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda duygusal açıdan hassas ve savunmasız hissettirmeye de neden olabiliyormuş. Evet.
0: Öyle, evet, naiftir pembe. Ve evet, sevgiyle alakalıdır ama şehvetli bir sevgi anlayışından çok daha naif,
1: şefkat, evet,
0: şefkatli bir
1: sevgi.
0: Sevgi hissiyatı uyandırıyor. Ve mesela gördüğümde ağladığım şeyler pembe, işte flamingo, pembe Yunus balığı mıydı? Bir balık var, büyük bir balık ve o kadar güzel görünüyor ki. Evet. Yani çok güzel görünüyor. Bana kendimi güvende hissettiren bir renk. Çok şefkatli hissettiren bir renk. Ben o yüzden seviyorum. Kesinlikle. Ayrıca pamuk şekeri çok severim. Evet. Evet. Başka rengimiz var mı?
1: Siyah, güç, zarafet ve olgunluk hissi yaratıyor. Genellikle şıklık, prestij ve güç ile ilişkilendiriliyor. Aynı zamanda üzüntü, yas ve ölüm gibi negatif duyguları da çağrıştırabiliyor.
0: Siyah bir renksizlik durumu.
1: Evet.
0: Normalde nötr görünmek istediğimiz zamanlarda kullandığımız bir şey. Bu yüzden prestij. Çünkü duygu olmayan yer daha prestijli gibi oluyor. Daha ağır oluyor. Ağır bir renk. Işık yok. Ağırlık var sadece. Karanlık. Tabii ölümü de onunla bağdaştırdığımız için ölüm de karanlık. Bir şey hissedelim, hissetmeyelim. Orada o rengi, herhangi bir karakter göstermiyoruz.
1: Evet.
0: Ve ilgi genel olarak başka yere çekiliyor. Biz siyah olduğumuzda. İşte zayıf gösteriyor diyorlar falan filan. Ben daha desenli şeylerin daha zayıf gösterdiğini düşünüyorum. Kişisel olarak o ayrı mesele. Siyah bir renk değildir. Sadece sona bunları yine de ekledik. Renk olarak bilindiği için. Bir de beyazımız var galiba.
1: Evet, beyaz. temizlik, saflık ve dinginlik hissi yaratır. Hı hı. Genellikle sadelik, uyum ve barış ile ilişkilendiriliyor. Hı hı. Aynı zamanda soğukluk ve duygusal olarak boş hissettirme riski de var.
0: Hep böyle masumiyetle bağdaştırıyoruz beyazı. Hı hı. O yüzden işte gelinlik falan da beyaz. Bir de şöyle bir şey, geçenlerde de birisi de konuşuyordu, duydum. Erkeklerin kadınlarla ilk görüşmelerinde beyaz gömlek giymesinin kadınlar üzerinde çok olumlu izlenim uyandırdığını söylüyorlar. Bu da bir araştırma. Bilmiyorum, denemek lazım. Kendim hiç böyle bir şeye
1: dikkat
0: etmedim.
1: Ben beyaz seviyorum ama evet. Belki olabilir.
0: Herhalde o da karşınızdaki kişinin masum olduğu gibi bir izlenim verdiği için güzel geliyor olabilir.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet, renkleri daha detaylı böyle kullandığımız zaman, bir de kahverengi var.
1: Evet, kahverengimiz de var.
0: Ona da değinelim kısaca.
1: Bazı kültürlerde toprak ve bereket sembolü olarak görülüyor. Hı-hı. Bunun yanı sıra kahverengi bazı kişilerde doğal bir sıcaklık ve samimiyet duygusu uyandırabiliyor. Psikolojik açıdan kahverengi kişinin kendine güvenini artırabiliyor ve sakinlik, huzur hissi sağlayabiliyor. Yaratıcılığı da teşvik ediyor. Ancak kahverenginin aşırı kullanımı da sıkıcılık ve tek düzelik hissi de yaratabiliyor.
0: Hep yürünen bir yol olarak ya, o yüzden sıkıcılık böyle geçicilik hissiyatı veriyor. Yani geçicilik değil, oradan gitmeniz gerektiği gibi. Çünkü ilerlemeniz gerektiğini, hı hı, düşünüyorsunuz. O yüzden bazı restoranlarda kahverengi çok kullanılır, yiyip bir an önce gidin diye. Hı hı. Hani sizi orada uzun uzun ağırlamak yerine sürekli bir sirkülasyon olmasını isteyen mekanlar kahverengiyi çok kullanır.
1: Evet.
0: Yenilsin gidilsin. Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ne gerek, aynen, var?
1: Yani öyle hani çok böyle uzun uzun oturmalık bir yer olarak tasarlanmadıysa o restoran, yani amacı o olduğu için o şekilde düşünülebiliyor.
0: Evet, renklerimizi bu şekilde kullanmak her zaman iyi. Sunumlarda normalde ben arada sarı çok kullanıyorum. Hı-hı. Ama hani mavi daha dingin. İlgi çekmek istiyorsanız sarı daha iyi. Ama yani kırmızı gibi şeylerden ne kadar hem canlı hem prestijli görünse de kaçınmak gerekiyor. Hı-hı. Dediğimiz gibi, evet, mor epileptik durumlarda ve şizofrenik durumlarda tetikleyici olabildiği için, hı-hı, yani birazcık dikkatli kullanılması gereken bir renk. Bunlar haricinde iş görüşmelerinde zaten genelde siyah ya da mavi giyiliyor. Biliyorsunuz hani hep güveni ve bereketi, aynı zamanda enerjiyim ben gibi anlatılması için genelde mavi, yeşil, sarı, kırmızı, böyle aynı pencere içinde kullanıldığı reklamlara çok rastlarsınız. Hangi özelliğini bir firmanın ön plana çıkarmak istiyorsanız o özelliğe denk gelen rengi ön plana çıkarıyorsunuz. Hı-hı. Dolayısıyla kendinizde de o rengi ön plana çıkarabilirsiniz. Ama yakışması ayrı bir şey. Sıcak ya da soğuk renk giymeye karar verebilirsiniz. Hı-hı. Bugünkü süremizin oldukça sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi, evet, ki dinliyorsunuz.
1: İyi ki varsınız.
0: Her bölümde söylediğimiz gibi sizi çok seviyoruz ve yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Evet, lütfen yorumlarınızı, sorularınızı, belki farklı konu fikirleriniz varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Görüşmek üzere.
1: Başka bir programda görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 19. Bölüm Boşanmayla ilgili soru.
1: İsa konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp Yahudiye'nin Şeria Irmağı'nın karşı yakasındaki topraklarına geçti. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. Hasta olanları orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı Ferisiler onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Ferisiler İsa'ya öyleyse dediler, Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi? İsa onlara, inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. Öğrenciler İsa'ya, eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi dediler. İsa onlara, herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir dedi. Çünkü kimisi doğuştan adımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir. Kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin.
0: İsa küçük çocukları kutsuyor.
1: O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, "Bırakın çocukları," dedi. "Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerinindir." Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı.
0: Zenginlik ve sonsuz yaşam.
1: Adamın biri İsa'ya gelip, "Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getir." "Hangi buyrukları?" diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. "Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Annene babana saygı göstereceksin. Ve komşunu kendin gibi seveceksin." Genç adam, "Bunların hepsini yerine getirdim," dedi. "Daha ne eksiğim var?" İsa ona, "Eğer eksiksiz olmak istiyorsan git varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle," dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar. "Öyleyse kim kurtulabilir?" diye sordular. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için her şey mümkündür," dedi. Bunun üzerine Petrus ona, "Bak," dedi, "biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak?" İsa onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Her şey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda siz, evet ardımdan gelen sizler 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak."
0: 20. Bölüm Bağcı Benzetmesi.
1: Göklerin egemenliği sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlüğü 1 dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü. Onlara, "Siz de bağa gidip çalışın, hakkınız neyse veririm," dedi. Onlar da bağa gittiler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran başka işçiler gördü. Onlara neden bütün gün burada boş duruyorsunuz diye sordu. Kimse bize iş vermedi ki dediler. Onlara siz de bağa gidin, çalışın dedi. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına işçileri çağır dedi. Sonuncudan başlayarak ilkine kadar hepsine ücretlerini ver. Saat 5'e doğru işe başlayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar. Ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttu. Bağ sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak.
0: İsa ölüp dirileceğini üçüncü kez bildiriyor.
1: İsa Yeruşalim'e giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi. Şimdi Yeruşalim'e gidiyoruz. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar. Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmıha germeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o üçüncü gün dirilecek.
0: Bir annenin isteği.
1: O sırada Zebedi oğullarının annesi oğullarıyla birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına ne istiyorsun diye sordu. Kadın buyruk ver, senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında biri solunda otursun dedi. Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz diye karşılık verdi İsa. Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz? Evet içebiliriz dediler. İsa onlara elbette benim kasemden içeceksiniz dedi. Ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır. Bunu işten 10 öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirsiniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi.
0: İki körün gözleri açılıyor.
1: Eriha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın ardından gitti. Yol kenarında oturan iki kör İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!" diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar "Ya Rab, ey Davutoğlu, halimize acı!" diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. "Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Ya Rab, gözlerimiz açılsın!" dediler. İsa onları acıdı, gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler.
0: 21. Bölüm İsa'nın Yeruşalim'e girişi.
1: Yeruşalim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin dedi. Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa Rabbin bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek dersiniz. Bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Siyon kızına deyin ki işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşek de sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı. Davutoğluna hozanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. En yücelerde hozanna. İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent bu kimdir diyerek çalkandı. Kalabalıklar bu Celilerin Nasra kentinden peygamber İsa'dır diyordu.
0: İsa satıcıları tapınaktan kovuyor.
1: İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: "Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz." İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkâhinlerle din bilginleri onun yarattığı harikaları ve tapınakta Davut oğluna hozanna diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya "Bunların ne söylediğini duyuyor musun?" diye sordular. "Duyuyorum," dedi İsa. "Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün." İsa onları bırakıp kentten çıktı. Beytanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi.
0: Meyvesiz incir ağacı.
1: İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca "Artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin," dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. "İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız. Şu dağa kalk denize atıl derseniz, dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız."
0: İsa'nın yetkisi.
1: İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ileri gelenleri onun yanına gelerek "Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: "Ben de size bir soru soracağım. Bana yanıt verirseniz ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı, insanlardan mı?" Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. "Tanrı'dan dersek bize öyleyse ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek halkın tepkisinden korkuyoruz. Çünkü herkes Yahya'yı peygamber sayıyor." İsa'ya "Bilmiyoruz," diye yanıt verdiler. İsa, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim," dedi.
0: İki oğul benzetmesi.
1: "Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip, 'Oğlum, git bugün bağda çalış,' dedi. Oğlu, 'Gitmem,' dedi. Ama sonra pişman olup gitti. Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O, 'Olur efendim,' dedi. Ama gitmedi. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu?" "Birincisi," diye karşılık verdiler. İsa da onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim. Vergi görevlileriyle fahişeler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar," dedi. "Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi. Ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız."
0: Bağ kiracıları benzetmesi.
1: Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkma çukuru kazdı. Bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi "Oğlumu sayarlar" diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine "Mirasçı bu. Gelin onu öldürüp mirasına konalım," dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak?

0: Yunus'a verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Başkâhinler ve ferisiler İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu.
1: 22. bölüm. Düğün şöleni benzetmesi.
0: İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki davetlilere şunu söyleyin. Bakın ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Buyurun şöleni. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi. Ordularını gönderip o katilleri yok etti. Kentlerini ateşe verdi. Sonra kölelerine şöyle dedi. Düğün şöleni hazır ama çağırdıkların buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. Ona arkadaş düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına şunun ellerini ayaklarını bağlayın dışarıya karanlığa atın dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdı.
1: Sezar'ın hakkı Sezar'a.
0: Bunun üzerine ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa'ya gelip öğretmenimiz dediler. Senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi? İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, ey ikiyüzlüler dedi, beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana. Ona bir dinar getirdiler. İsa, bu resim, bu yazı kimin diye sordu. Sezar'ın dediler. O zaman İsa, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar. İsa'yı bırakıp gittiler.
1: Dirilişle ilgili soru.
0: Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler aynı gün İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz Musa şöyle buyurmuştu. Eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün. Aramızda 7 kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, yedincisine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bu 7 kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi. İsa onlara, siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz diye karşılık verdi. Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince, Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısıdır. Bunları işiten halk onun öğretişine şaşıp kaldı.
1: En büyük buyruk.
0: Ferisiler İsa'nın Sadukileri susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır.

0: Mesih kimin oğlu?
1: Ferisiler toplu haldeyken İsa onlara şunu sordu. Mesih ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da Davut'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi. O halde nasıl oluyor da Davut ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayakların altına serinceye dek sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre o nasıl Davut'un oğlu olur? İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: It ain't over. It ain't over. I don't care what you're going through. Feels like you're down for the last count. It ain't over. Feels like you cried your last tear. Not over. Not over. Not over. Not over. God has the final say. God has the final say. God has the final say. That said you wouldn't make it, but God has the final say. That said you won't be nothing, but God has the final say. That say you ain't going.
1: Bazen dikkatsizlik. Bazen iş yerinde alınmayan önlemler. Bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.

0: etmek sendinizden daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
1: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
0: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardım.

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Radio Light.
2: 103.6.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: J-E-S-U-S.
1: J-E-S-U-S.
0: J-E-S-U-S.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: Say let it rain.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light. 103.6 FM.
3: We want to declare his praise and his glory all over the world. This is where the Islanders get to shine.